Biz efendim huzurlarınızdayız. Kürşatçığım benimle kapışıyordu, bırakmadı. İllahi ki ben bitireceğim dedi ama ben inat ettim efendim, ben bitireceğim dedim. Buyursunlar, bir alkış geliyor Kürşat'a. Bu yıldızda efendim birbirinden değerli konuklarla her zamanki gibi yine huzurlarınızdayız. En kült olan dizilerden birinde yer aldığı karakterle revaçtaydı ve parlamıştı yıldızı. Fakat bana şöyle söyledi kuliste. Bu şarkı benim ilk klibinde oynadığım şarkı demişti. Yani az evvel yorumladığımız Gözü Kör Olası eserinin klibinde kendi sorumlu oynamış. İlk klibi aslında ilk oyunculuğuymuş. Şöyle bekletmeden hemen davet ediyorum. Ardından hem hasbihal edeceğiz hem de ondan ezgiler, eserler dinleyeceğiz. Efendim Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın buyursunlar.

0: Nefesine sağlık. Şahane bir yorumla bizlerle Yıldız'da buluştun. Bu akşam Yıldız'ın bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız. Hoş geldin tekrardan.
1: Hoş buldum.
0: Bir şaşırttın bizi. Acaba benim eksikliğimi ben bilmiyordum uzun zamandır. Müzikle hemhalsin de ben mi geride kaldım? Affına sığınıyorum. Bu benim o zaman ayıbım olsun, öyle diyeyim.
1: Estağfurullah oğlum, öyle şey. İlgi alanınız değilmişim demek ki.
0: Ya ama benim hafızamda hep Cem bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim, o efsane dizi Ekmek Teknesi'nin Korkut'u olarak.
1: Ya.
0: Ben bir şey diyeceğim, şimdi söyleyeceğim. Lisedeydik biz o zamanlar ya.
1: İşte öyle yaşlandım Züleyha Hanımcığım. 25 sene kadar oldu bu diziyi çekeli. O zamanlar 24 yaşlarındaydım.
0: Bir dakika ya, 24 değil, 17-18 falan olmalıydın.
1: 24 yaşımdaydım o dizi başladığında. 2002-2003'tü sanırım. Yaklaşık 24 sene oldu. Şu anda 48 yaşındayım.
0: Maşallah. O zaman şöyle yani dişini ısırıver. Hiç öyle göstermiyorsun. Hiç belli de etmiyorsun yaşını, maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Öyle diyelim. Ama şaka bir yana, latife de etmiyorum burada. Ben niyeyse sanki o dönemlerde hep 17-18'miş gibi kalmış hafızamda.
1: Hep bir genç göstermişimdir efendim sizin gibi. Ben de.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen karşılıklı. Ama ilk dizi hangisiydi?
1: Ben ilk Osman Sınav'la birlikte başladım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Osman Hocam'ın. Sıcak Saatler dizisiyle Ankara'dan İstanbul'a geldim. 97-98 yıllarıydı. Onunla birlikte Çılgın Bediş eş zamanla başlamıştı.
0: Diyorum,
1: İkisiyle birlikte. Ekmek Teknesi benim 5. projem falan.
0: Ekmek Teknesi 5. proje ama neden Korkut karakteri çok sevildi onu bilahare konuşalım istiyorum.
1: Nasıl isterseniz.
0: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Şahane.
1: Vay vay vay.
0: Vay vay vay. Şöyle gözlükleri çıkartmanı rica etsem, tarzın çok hoş ama ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, dostlarımız şöyle yakından seni, Akif yönetmenim yakından şöyle bir.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Geliyor. Ya yaşlılığımız. Yaşımız belli olmasın diye böyle aksesuarlar takıyoruz Züleyha Hanımcığım. Niye böyle yapıyorsunuz?
0: Bir dakika
1: yapıyorsunuz?
0: Ya. Niye yaşın belli olmasın diye aksesuar takıyorsun?
1: Ya şaka ya. Olur, ama kaç olursa olsun belli olsun zaten ya. Yani
0: yok, gayet
1: biraz.
0: Güzel, şık. Ama bilsinler istedim. Şimdi gözlükten çıkartamayanlar olacaktır diyecektim.
1: Yok, beni
0: bir dakika ya. Yok, beni çıkartırlar. Tamam, geldim şimdi. Peki. Korkut neden çok sinirliydi?
1: Korkut çok saf, temiz kalpli bir adam. O yüzden aynı temizliği, aynı saflığı bekliyor karşısından. En ufak bir yalan, dolan, bir yanlış anlama bir şeyle köpürüveriyordu. Öyle bir karakterdi. Bir tiplemeydi aslında ama...
0: Ben. Vallahi ben.
1: Ben. Ha, peki ben deyince bu ara eğitmenlik de yapıyorum. Hemen müdahale edeceksin. Acı biber alabilir miyiz?
0: Hemen. Tabii şimdi dönüp baktığımda riyakarlığa tahammül edemeyen insanlar bunu söylüyor tam olarak. Evet. Korkut için hep sinir hassası bir çocuk yaftası yapıştırılmış olsa da Korkut aslında özünde iyi bir çocuk.
1: Sevgisinden, aşkından, yani aşkı onu deliye döndürmüş. Yani Jale de zaten biraz aklı havada bir karakterdi. Yani onun aklını biraz aşağılara indirmek için aslında deliriyordu yani. Neden bunu yapıyorsun ya? Neden beni delirtiyorsun ya? Delirtmeyip sakin ol. Olamıyordu. Korkut da dolayısıyla deliriyordu.
0: Evet, şimdi neden bahsettiğimizi ilk kez daha henüz açmış olan dostlar varsa söyleyelim. Sevgili Cem Kılıç'ın 5. projesi olan Ekmek Teknesi. O kült dizilerden biriydi. Şimdilerde çokça özlenen, özlem duyduğumuz aslında dizilerden. Ve orada da hafızalara Korkut karakteriyle, Jale'ye olan aşkından deliye dönen, hatta sinir, çok sinirli denilen karakterlerden biriydi. Özlem duyuyor musun o zamanlara? Şimdiki dizilerle kıyasladığında nasıl buluyorsun?
1: Bizim Ekmek Teknesi sanırım son mahalle dizilerinden bir tanesiydi. Sonrasında çok takip etmedim. Hani belki yapılmıştır birkaç tane daha ama.
0: Neredeyse yok.
1: Doğru söylüyorsunuz. Son mahalle dizilerinden, son aile dizilerindendi. Şimdi mahalle kalmadı galiba. O yüzden mahalle dizisi yapılamıyor.
0: Mahalle dizisi şöyle yapılıyor. Fakir kız zengin oğlana, zengin çocuğa aşık oluyor. Bir yalıya, villaya taşınıyor.
1: İşte orada da mahalle hayatını göremiyoruz. Zenginlik varsa mahalle yoktur. Onlar tek başına birer mahalle. Şimdi dikey mahalleler var efendim. Böyle 80 katlı falan mahalleler var. Orada da kimse kimseyi tanımıyor. Dolayısıyla mahalle dizileri geçmişte kaldı. Ama tabii ki özlem duyuyoruz. O samimiyete, o sıcaklığa, o esnaflığa. Pek esnafımız da kalmadı maalesef. Artık bir gross marketin içine giriyoruz. Her şeyi orada hallediveriyoruz. Mahallemdeki fırıncının ismini bilmiyorum, ne acı. Marketten alıyorum. Bütün alışverişi oradan yapıyoruz.
0: Bu değişen, dönüştüğümüz zamanı konuşacağız. Ama kısa bir mola
1: konuşalım,
0: istiyorum.
1: Tabii.
0: Müsaadenle seni
1: tabii.
0: Şöyle bir soluklandırırken.
1: Tabii ki.
0: Biz de gidelim bir Karahisar Kalesi diyelim. Yine bir kıraç eseriyle devam edelim. Ardından sevgili Cem Kılıç'la Yıldız'la hem sohbetimize hem de müziğe devam edeceğiz. Buyursunlar. Buyursunlar.

0: Helal, bravo sizlere. Şahaneydiniz. Sevgili Cem, seni yıldıza doğru alırken hemen kıymetli dostlarımı da biraz öveyim isterim. Nasıl
1: Valla muhteşem çalıyorlar üstadlar, harikalar ya. Orkestrasyon şahane. Ellerinize, yüreklerinize sağlık, sağ olun.
0: Bugün bir oyuncu misafirimiz olunca bu yıldızda eserleri de biraz dizilerde yer almış eserlerden seçtik.
1: Ne kadar incesiniz efendim, ne kadar incesiniz, sağ olun.
0: Konuklarımıza uygun olsun diye.
1: Harikaymış.
0: Hocam diyeceğim ben şimdi. Artık konuşurken daha bir korkuyorum. Arada espriler yapıyordum. Böyle şive falan yapıyordum. Az evvel beğen dedim ya, hemen dedik bir dakika. Beğen ne dedi. Korkudan şimdi şive de yapamıyorum.
1: Estağfurullah. Buyurun yapın, şiveyi değerlendirelim hemen. Ne kadar yapıp yapamadığınızı görelim.
0: Alkış gelmeli ama.
1: Ya.
0: Hocam bilseydim hazırlık yapardım. Hazırlık yapardım, böyle olmadı. Çok spontane konuşmamı
1: Çok çok
0: değerlendireceksin.
1: doğalsınız, çok şahane bence. Hiç bozmayın.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Şöyle yıldızda bir kez daha bırakıyorum. Sevgili Cem Kılıç'ı iki eser sonra hemen yıldızda
1: Hay
0: buluşuruz.
1: hay.
0: Buyursunlar.
1: Teşekkürler.

0: Eyvallah.
1: Nefesine sağlık.
2: Vay vay vay. Hocam. Olaylara gel.
1: Hocam neler oluyor?
2: Hocam ne oluyor?
1: Şimdi tabii hemen şöyle de sormak istiyorum.
2: Tabii.
1: Ne kadar zaman oldu ekrandan uzak kalalım? Dizilerden.
2: Aslında çok uzak değilim dediğim gibi. Evet, diziler şu anki dizilerin konuları çok ilgimi çekmiyor. Böyle bir durum var. O yüzden sinemada ve tiyatroda varım, eğitmenlikte varım. Dizilerde zaman zaman bakıyorum, senaryoları çok beğenmeyip geri gönderiyorum.
1: Çünkü diziler aile hikayelerinden çok başka bir kulvara evrilmedi mi? Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: Evrildi, evrilmeyen hiçbir şey yok. Her şey bir şeye evriliyor. Şimdi de böyle bir zaman ama bu kadar şiddetin içinde ben yokum. Olmak istemiyorum.
1: Ne kadar güzel. Yani Cem Kılıç zaten hep ailemizin çocuğu, ailemizden biri gibi oldu. Yarattığı karakterlerle, oynadığı aslında karakterlerle. Dolayısıyla zaten yakışmaz da gibi geliyor. Hani bir yerde görsek yakıştıramayız, oturtamayız gibi de geliyor. Ama bir TRT dizisinde, ailesinde neden olmasın? Benim en sevdiğim diziler...
2: Aslında özür dilerim, biz Ekmek Teknesi'nden sonra TRT'de, TRT1'de Gönül Hırsızı yaptık yine Hasan Kaçan'la birlikte, Hasan abiyle. O da mahalle dizisiydi, komediydi, bak onu unutmuşum. 13 bölüm çektiğimiz için biz alışmışız 3 sezon, 4 sezon çekmeye. 13 bölüm Gönül Hırsızı diye yine en son sanırım aile dizisini biz yapmış oluyoruz böyle.
1: Evet evet, gerçekten öyle.
2: Evet, Gönül Hırsızı TRT'deydi.
1: Bunun laf olsun diye söylemiyor. Sanırım en son aile ve mahalle dizileri sizlerin yaptığıydı ama Hasan abinin oynadığı diziler de ortaya koyduğu karakterler de çok farklıydı.
2: Evet.
1: Neden olmasın? Aslında bir geri dönüş isteniyor.
2: Evet.
1: Son zamanlarda yaşadığımız vahim olaylardan sonra artık herkes bunu söylüyor. Bir dile dolandı, pelesenk oldu. Diziler kaldırılsın, kötü örnek oluyor. Evet. Ama kötü örnek olmayan sanırım hiçbir şey kalmadı,
2: evet,
1: dünyada.
2: Evet, maalesef. Çocuklar da örnek almaya çok müsaitler. Ne görseler o olmak istiyorlar. Bizim yaptığımız işlerde samimiyet vardı, yardımlaşma vardı. Zor durumda olana yardım etmek vardı. İyi olanın yanında olmak vardı. Kötü olanın karşısında olmak vardı. Şimdi herkes kötü olanın yanında duruyor televizyonda. Ya özel platformlarda tabii ki olmalı, olabilir. Çeşitlilik olmalı ama... bir çocuğun, bir gencin kolaylıkla hemen zap yaparak kanalı değiştirerek ulaşabileceği bir yerde olmamalı silah diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Cem Kılıç özetledi. Ben şiddetin olduğu yerde, projelerde yokum dedi. Bizim de temennimiz doğa niyetine geçsin. Burada söyleyeceğimiz, o zaman şöyle güzel aile dizilerinde kaybettiğimiz o bağları tekrardan yaşayabileceğimiz, hissedebileceğimiz çalışmalarda seni görelim. Hatta TRT ailesinde görelim. Neden olmasın?
2: Ne güzel olur.
1: Doğa niyetine gelsin.
2: TRT bizim evimiz, her zaman buradaydık, yine buradayız.
1: Var olasın. Şöyle seni yine bir küçük soluklandıracağım.
2: Tabii.
1: Akabinde son bloğa beraber gideceğiz, veda edeceğiz.
2: Tabii.
1: Buyursunlar efendim, bir Haluk Levent eseri geliyor. Gülendam.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sevgili Cem Kılıç, Yıldız'da hızla yerini alırken bu eserler seni zaman yolculuğuna çıkartıyor mu?
1: Çıkartmaz mı? Bendenizden de bu sanırım. Benim ortaokul yıllarıma denk geliyor bu şarkı. Ortaokul lise yıllarıma çok da severdim Bendeniz. Çok acayip akıyor. Zamanla yetişemiyoruz. Biz çevirmeli telefonlardan şu andaki görüntülü konuşmalara geldik. Ben inanamıyorum olana bir
0: daha tane. Fenası da geliyor.
1: Geliyor.
0: O daha yapay fenası zeka. Gelmeden biz hemen şarkılarımızı söyleyelim diyoruz.
1: Hemen söyleyelim.
0: Şöyle Yıldız'a bir kez daha seni bırakıyorum.
1: Tabii ki.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
0: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Süper, teşekkürler.
1: Tabii istediği gibi olunca şarkılar, istediği gibi çalınınca şarkılar hey naraları yazılabiliyor stüdyoda.
2: Ya efendim 20 yılın üzerinde
1: maşallah.
2: Her hafta sonu şarkılar söyledim.
1: Muazzam.
2: Gelmeyen sanatçı kalmadı vallahi. Biz siz gelmediniz efendim.
1: Bu da benim ayıbım.
2: Estağfurullah.
1: Bu da benim ayıbım olsun.
2: Bu da sizin habersizliğiniz olsun.
1: Telafi edelim.
2: Bir daha bir yerde çıkarsam mutlaka haber vereyim size.
1: Tamam, o zaman bekliyoruz inşallah ilk programda. Peki. Biz de
2: ben
1: geleceğiz.
2: Ben de size geleyim efendim. Nerede çıkıyorsanız ben de size.
1: Haberdar edelim sizi. Haberdar Devlet olur. Konserlerimizden haberdarım. AKM'de Atatürk
2: Muhteşem
1: Kültür
2: olur.
1: Merkezi'nde inşallah sizi ağırlarız. Biz de bekliyoruz.
2: Öyle mi?
1: Evet, bizim konserlerimiz AKM'de oluyor.
2: Öyle mi oluyor?
1: Evet. Atatürk
2: Vay
1: Kültür Merkezi'nde oluyor.
2: Ben ufak ufak kaçayım şuradan. Yani nereden gidiliyordu?
1: Tebrik Kaçmıyorsunuz ederim. Efendim. Bir
2: Vallahi
1: yere gitmiyorsunuz. Bravo. Yıldız'da veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Cem Kılıç. Şereflendirdin bizleri. Var olasın.
2: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Harika şarkılar. Ustalarla birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Sizin nezaketinizle, güzel sesinizle ağırlanmak

0: Çok hoştu. Teşekkür ediyorum.
1: Var olasınız. Bu hafta türküler ve etnik müzik yoktu ama önümüzdeki hafta doyasıya sizlerle buluşturacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Tebrikler arkadaşlar. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Duyduğunuz gibi ilk iki şarkımız da hepimizin çok sevdiği, bildiği iki şarkıydı. Ki Firuze yılların eskitemediği güzellikte o bütünlüğü her zaman koruyan, taptaze kalan inanılmaz bir beste. Her zaman da söylemekten çok büyük keyif alıyoruz bu şarkıyı. Zaman zaman programımızda birkaç kez tekrar etmişliğimiz oluyor ama öyle ki her seferinde çalarken kendimizi
1: aynı keyif alıyoruz.
0: Aynı
1: değil
0: keyif
1: mi?
0: Alıyoruz da her seferinde de birazcık daha farklı yorumlar gelebiliyor. Çünkü ruhlarımız, ben hep şeye benzetiyorum Ece. Havaya benzetiyorum ruh halimizi. Yani bazen çok güneşli, bazen bulutlu, bazen yağmurlu, bazen karlı.
1: Ne
0: böyle
1: de,
0: değişik
1: hakikaten
0: değişik
1: öyle.
0: Hallere bürünüyoruz.
1: Hakikaten öyle.
0: Yani saniyeler içinde değişebiliyoruz değil mi? Yani
1: evet.
0: Birçok şey değişiyor hayatımızda. Günlük yaşamımıza bakıyorum. Her zaman aynı duygu aynı zamanda gelmiyor. Farklı zamanlarda farklı duygulara kapılabiliyoruz. O yüzden bugünkü programımızda da eminiz ki defalarca kez farklı noktalarda çaldığımız birçok şarkıyı, birçok türküyü burada seslendirdiğimizde çok daha farklı bir hava oluşmuş olacak. Evet, Firuze ve Pişmanım dedikten sonra birazcık seni dinlendirelim.
1: Tabii ki.
0: Ve bu araya biz bir güzel türküyle arkadaşlarıma güzel bir türkü ekleyelim.
1: Harika.
0: Zülüf diyelim. Bakalım klarnette zülüf nasıl çıkacak? Bugün ona kulak verelim. Ne dersin?
1: Harika çıkacak ama bekliyorum yine de heyecanla.
0: Bekliyorsun. Hadi bakalım, ben de bekliyorum arkadaşlarla.

0: Çok sağ olun arkadaşlar. Türker'cim ve Yusuf Ali, elinize gönlünüze sağlık. Harika. Sizlere de biz alkışlayalım. Evet. Diyorum ki küçücük bir melodide bile kendimizi mutlu hissedebiliyoruz. Aslında mutluluğu çok büyük hayal etmemek lazım her zaman. Daha doğrusu büyük şeyler bizi mutlu ediyor diye düşünmemek lazım. Küçük anlar bile koskoca bir hayatı taşıyor ve mutluluğumuzu destekliyor. İşte şimdi mesela biz zülüf çalarken kendi içimizde böyle o güzel,
1: nasıl mutlu olduk değil mi?
0: Küçük mutluluk dediğimiz o mutluluktan
1: Evet,
0: büyük
1: zaten
0: şeyler, faydalar görmüş oluyoruz.
1: Evet, zaten mutluluk anlarda olduğu için, yani uzun süre hep süren bir mutluluk zaten bulmak belki mümkün değil, ama o küçük anları güzel
0: İyi
1: değerlendirmek
0: değerlendirmek
1: ve
0: lazım.
1: kıymetini bilmek lazım.
0: Aynen öyle, çok güzel. Devam edelim tabii ki. Güzel müzikler var dedik bugün. Ne var sırada sevgili Ece?
1: Sırada çok güzel Yeşilçam'a doğru gideceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Seven ne yapmaz diyeceğiz.
0: Evet, ardından da istersen sevemez kimse seni diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Harikasınız. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzeldi bu iki şarkıda. Böyle Yeşilçam'a hakikaten bir anda bizi
1: Işınlandık değil mi?
0: Yeşilçam ruhuna bir anda girmiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu tabii ki Sevemez Kimse Seni, Suat Sayın bestesi ve Suat Sayın'ın da biliyorsun bütün şarkıları
1: Muhteşem
0: gerçekten
1: eserleri var
0: muhteşemdir.
1: gerçekten.
0: Hatırladıkça her birinde ayrı bir güzellik, yani her birinin ayrı bir güzelliğini hissediyor insan.
1: Evet, keyif alıyoruz.
0: Hep söylüyoruz ya,
1: Hep.
0: ne güzel insanlar böyle besteleriyle hayatlarını anlatabilmişler. Hayatın bütün özetini aslında seslerle sunabilmek bence çok özel bir şey. Bence bunu bizler de hep yapıyoruz ama bu bestecilik kısmı birazcık daha farklı
1: Çok
0: Ece,
1: farklı.
0: biliyorsun.
1: Evet, bize bile dokunuyor. Yani
0: Yani
1: bizi de yaşatıyor bir yerde aslında. Çünkü biz
0: hepimizi,
1: söylüyoruz.
0: çalanı,
1: Evet.
0: dinleyeni hep beraber hepimizi aslında. Ben hep şeye dikkat ediyorum. Mesela hayata bakıyorsun, hiç durmayan bir koşturma içerisindeyiz hepimiz. Ve bir durmaksızın bir koşturma var hepimizin hayatında. Ve bir es veremiyoruz. Ne zaman ki bir müzik bizi etkiliyor veya bir söz bizi etkiliyorsa, o anda durup belki de bir anda hayatımızı gözden geçirebiliyoruz. Yani bize her şeyi
1: Harika.
0: sorgulatabiliyor. Bir şarkı sözü, bir melodi bir anda nefes almamızı sağlıyor. Bir anda durup geriye dönmemiz ya da hayatımıza bakmamızı bir anda mümkün kılabiliyor.
1: Çok güzel bir söz var, onu söylesem mi?
0: Söyle lütfen.
1: Ünlü aranjör, müzisyen Quincy Jones'un çok güzel bir lafı var. Diyor ki, iyi müziği şöyle anlayabilirsin diyor. Ya her şeyi sana unutturmalı ya da her şeyi hatırlatmalı.
0: Ya.
1: Çok doğru değil
0: Ne,
1: mi?
0: öyledir zaten. Yani Quincy Jones gibi deha bir müzisyen bunu söylediyse, bil ki içinde ne kadar çok deneyim var, ne kadar çok yaşanmışlık var. Sırada yine çok güzel iki tane türkü var ama nereye gidiyoruz? Ülkemizin ne tarafına gidiyoruz?
1: Karadeniz'e gidiyoruz
0: Karadeniz'e
1: tabii ki.
0: gidelim.
1: Benim de bir tarafım Karadenizli.
0: Senin de bir tarafın Karadenizli.
1: Evet.
0: Hepimizin ruhunda bir Karadenizlilik de var bu arada tabii ki.
1: Olmasa da o müzikler bizi çekiyor ama
0: Aynen,
1: ben yine
0: bizim
1: de
0: iyi
1: ekleyeyim
0: yaptın. Şimdi iki tane türkü böyle birazcık hareketleneceğiz. İkinci türkümüz özellikle sizi birazcık yerinizden kaldıracak gibi görünüyor, öyle değil mi?
1: Evet, kalksınlar evde.
0: Buyurun bakalım.

0: Hadi kendinize bir alkış yapın madem öyle.
1: Tamam.
0: Harika değil mi ya? Birazcık ruhumuz böyle bir anda hareketlendi.
1: O böyle
0: Güzel de oldu.
1: dumanlı dağlar.
0: Karadeniz'e
1: O
0: gittin mi
1: böyle
0: diye ikinci kez
1: deniz.
0: sormayacağım. Gitmedin.
1: Sorma.
0: Hatırladım
1: Yapma
0: çünkü.
1: bunu.
0: Yok, şunun için söylüyorum özellikle. Karadeniz gerçekten hep tatil denilince aklımıza Ege, Akdeniz gelir ya.
1: Evet.
0: Aslında çok şey kaçırıyoruz. Yani insanımıza baktığım zaman tatil yerleri bellidir. Tatil alanlarımız hep böyle belli başlı yerlerdir ama bence Karadeniz tatili çok özeldir. Karadeniz
1: Çok.
0: gezisi hani imkanı olanlar için söylüyorum
1: Yakınlarım
0: özellikle.
1: bana çok kızıyor. Çünkü babamdan da dolayı işte niye hiç İnebolu'ya gitmedin? İnebollu benim babam.
0: Evet.
1: İnebolu'da özellikle çok, yani her yer tabii ki çok güzel ama
0: Ama İnebol bir başka
1: yani hani
0: diyorsun
1: öyle olur ya,
0: değil mi?
1: hemşeri muhabbeti gibi oldu ama hani çok güzelmiş. Mutlaka gitmelisin, görmelisin
0: Tabii ki
1: diyorlar.
0: gitmelisin. Ne var şimdi?
1: Aa, seni
0: Yine ben
1: dinleyeceğiz.
0: mi varım?
1: Evet, yine
0: Yine ben
1: sen,
0: varım.
1: yine sen. Ah aşk diyeceğiz.
0: Hadi bakalım, ah aşk diyelim hep beraber.

0: Çok teşekkürler. Elinize sağlık arkadaşlar. Yani burada çalarken şunu anladım. Herkesin içinde bir ah aşk diyesi varmış. Hep beraber öyle bir duygu yaşandı. Erhan Parlat bestecisi. Mükemmel bir beste. Gönlüne sağlık. Harika bir beste oluşturmuş. Her zaman böyle Hicaz şarkıları sevmeyi çok seviyoruz ama içlerinden bazıları çok özel oluyor. Tam böyle duygulara temas ediyor. Öyle şarkılar olduğu zaman çalarken çok, yani çok iyi hissediyoruz biz de kendimizi.
1: İçleniyoruz.
0: Yani evet, fark edilmiyor mu zaten çalarken?
1: Edilmez mi?
0: Değil mi?
1: Ben sana
0: ben hep fark
1: bırakmıştım.
0: Ediyorum diyorsun.
1: Sana bırakmıştım
0: Peki,
1: söylersin diye.
0: devam edelim aynı şekilde.
1: Edelim.
0: Güzel şarkılar, türküler var sırada.
1: Evet.
0: Neyle devam edelim sevgili Ece?
1: Çok romantik bir şarkı var. Seninle her şeye varım ben.
0: Rahmetli Kayhan abimizi
1: evet.
0: de buradan anmış olalım. Ruhuna gitsin diyelim.
1: Gitsin.
0: Buyurun.

0: Çok güzel. Gönlüne sağlık. Harikaydı.
1: Teşekkürler.
0: Çok pozitif bir duygusu var bu bestenin.
1: Çok.
0: Kayhan abinin bestelerinden biliyorsun. Hepsi ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir ama bazıları böyle çocuksu bir ruh taşır. O bestelerden biri de bu bence.
1: Gerçekten öyle. Bir de ben bunu çalışırken videonun aşağısındaki yorumlara baktım. O dönemde birçok kişi bu şarkıyla evlenmiş.
0: Öyle mi?
1: Evet, birçok
0: Ama var
1: kişinin
0: o şey değil
1: düğününde.
0: mi? O duygu var içinde.
1: Evet, değil mi? Tam böyle düğünde böyle başlangıç şarkısı gibi.
0: Tabii güzel bir başlangıçtır.
1: Evet.
0: Aynen öyle. Evet Ece, sıradan devam edelim. Ne var şimdi
1: Edelim.
0: sırada?
1: Şimdi çok sevdiğim bir yorumcunun sesinden duyduğumuz, sevdiğimiz bir şarkı var. Deniz ve Mehtap diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: Harikasınız, çok güzel. Ege'ye doğru gittik.
1: Evet.
0: Bu Ege'de güzel bir yani duygusu Ege'yi böyle çağrıştıran bir...
1: Sirtaki esintisi
0: Evet,
1: yaşadık.
0: Sirtaki esintisi de var. Zaten biliyorsun yani denizin iki tarafında da kültürün birbirine çok yakınlığı müzikten anlaşılıyor. Dostluğun, ortaklığın, kardeşliğin bütün melodilerini biz müzisyenler olarak fark
1: Hissediyoruz,
0: ediyoruz,
1: değil mi?
0: yaşıyoruz. Zaman
1: Evet.
0: zaman böyle buluşmalar olduğunda bir araya geldiğimizde zeybek çalıyoruz mesela. Biz Aydın Zeybe'yi diyoruz, onlar başka bir isim diyor. Ama ortak şey şu, aynı melodiyi çalıyoruz. Sadece isimler değişiyor. Ama ortak olan o melodiler, o notalar hiçbir zaman için değişmiyor.
1: Ne güzel.
0: Ya aslında tüm dünyada en güzel şeylerden bir tanesi bu ortak duygulara sahip olmak, ortaklıkları koruyabilmek, o kardeşliği yaşayabilmek çok önemli diye düşünüyorum. İzmir'e doğru madem böyle gittik, o enerjiyi yaşıyoruz. Buradan devam edeyim.
1: Biraz daha kalalım
0: Ben
1: o
0: de İzmir'in
1: enerjide.
0: kavakları değil mi şimdi?
1: Tabii ki.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi.
0: Buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Evet, İzmir'in kavakları da dedikten sonra artık programın sonuna doğru yaklaştık. Bu haftaki programımız da harika geçti bence. Çok güzel.
1: Çok keyif aldık bence.
0: Çok güzel bir liste yapmışız, onu fark ettim. Hepinizin evet. Eline sağlık arkadaşlar. Ne diyeceğiz son olarak sevgili Ece?
1: Ramo diyeceğiz son olarak. Finalimizi öyle yapacağız.
0: Tamam, bütün Balkanlara da buradan selam ve sevgilerimizi göndermiş olalım. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Uğur Önür ve Umut Sürünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algül Oflas.
1: Harmana dökmeden yazdım gidiremem.
2: Semra Algül.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Elinize sağlık. Sizin teşekkür arkadaşlar ederim. Emeklerinize, elinize sağlık. Çok güzel bir düzenleme olmuş. Bildiğimiz bir parça ama çok farklı bir aranjman olmuş hocam. Nereden çıktı bu fikir? Nasıl? Siz kaç zamandır berabersiniz?
1: Üstadım şimdi olay şu. Şimdi biz sözü söylemeden, bir vokalin gücü olmadan bir şarkıyı sunmak istedik. Şimdi bu zor bir şey. Temelde bir vokalin etkisi var. Onun bir şarkıya verdiği bir ruh hali var. Fakat bu olmadan yapabilmek için dikkati başka yere çekmek belki de gerekiyordu. Belki de enstrümanın ön plana çıktığı. Çünkü bakış açımız hep şu. Vokal bir enstrümandır. Onun olmadığı yerde gitar yerine girebilir. Bunu doğru şekilde kullanmayı çalıştık. Biraz da hani düz çalmak yerine buna kendimizden ne katabiliriz gibi baktığımız için sonuçlar böyle çıktı. Tabii bunun içine bir vokal hali de olabilir, yapılabilir ilerleyen zamanda ama şu anda enstrümanın ağırlıklı olduğu bilindik şarkıları aranje ederek devam ediyoruz. Keyif alıyoruz açıkçası. Kendimizden bir şey katmaya, şarkıya bir şey...
0: Bu da çok belli oluyor aslında. Keyif aldım çünkü biz de çok keyif aldık. Bütün ekibimiz de çok keyifli dinlediler sizi.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Emeklerinize sağlık tekrar.
1: Biz Mersin'den geliyoruz. Elimizdeki yeteneklerle ne yapabiliriz'i konuştuk. İlk başta önümüze böyle bir dönem koyduk. Bu seçtiğimiz şarkılar, bugün çalacağımız ve çaldığımız parçaların tamamı 90.

0: 90'lı yıllara ait parçalar. Hepimizin kulağında olan
1: ve özlem duyduğu parçalar
0: aslında.
1: Aynen
0: öyle.
1: Kesinlikle.
0: Duymak istediğimiz parçalar.
1: Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi bu çok güzel bir proje. Harika bir proje. Bu projeyin içeriğinde bir konserde sizi dinleyenler konserinize geldiği zaman ne dinliyor? Tamamen 80'ler 90'lar atıyorum şarkıların coverlarını mı dinliyor? Yoksa başka yabancı eserlerde de çalıyor musunuz? Nasıl bir konseptiniz var bir konser
0: Şimdi
1: içerisinde?
0: evet, mesela bir festival olduğunu düşünelim. Festivalin konsepti var. Şimdi işin içinde bir vokal entegrasyon olmadığı için bizim onu herhangi bir konsepte çekebilmemiz, bir tarza yuvarlayabilmemiz bizim elimizde olan bir güç. Diğer türlü bir vokalin arkasında bu orkestrasyon olsaydı onun önüne çıkamayacağımız için vokalin önüne bir vokalin etkisi kadar bir orkestrasyon yapabiliyorduk. Şimdi bu biraz daha özgür bir proje. Güncel parçalarla da yapılan, belki yabancı parçaların da denemiş olmak adına içine Türk ezgilerinin belki de konduğu haller de var. Biz keyif aldığımız bir projeyi sunuyoruz.
1: Tekrar elinize sağlık. Hazır bulmuşken sizi ve Mersin'den gelmeniz çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok büyük bir
0: bizim için
1: onur,
0: doğru.
1: Çok büyük bir emek veriyorsunuz gerçekten.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Hazır
0: Davet
1: sizi
0: ettiniz.
1: Bulmuşken, bu harika ekipli bir araya gelmişken ikinci performansınızı dinlemek isteriz.
0: Memnuniyetle.
1: Ne çalacaksınız hocam şimdi?
0: Şimdi sırada Nilüfer'in bir parçasını çalalım. Umarım beğenirsiniz.
1: Buyurun hocam, muhakkak.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Çok tebrik ediyorum. Gerçekten hepinizin eline sağlık. Çok harika bir yorum olmuş.
1: Sağ olun, teşekkür
0: eminim
1: ederim.
0: Eminim ki Nilüfer de dinleyip çok beğenecektir.
1: Umarım buna beğenir.
0: Çok eminim.
1: Umarım
0: eminim.
1: Ne yaptınız demez.
0: Yok demez. Eminim çok beğenecektir.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Bir karakteri de çok nettir onu, bilirsiniz.
1: Evet.
0: Beğenmediği zaman da beğenmedim, ne yaptınız der yani. Ama
1: umarım
0: eminim
1: demez.
0: Bunu çok beğenecektir. Çok çok güzel olmuş.
1: Teşekkür
0: elinize
1: ederim,
0: sağlık.
1: Sağ olun.
0: Peki hocam, siz şu anda neler yapıyorsunuz bireysel olarak? Sadece konser mi, yoksa bir eğitim tarafınız var mı? Eğitim veriyor musunuz?
1: Evet, Mersin'de bir akademimiz var. İçinde gerçekten müziğe gönül vermiş bir kadromuzun olduğu Ata Müzik Akademi isimli bir akademimiz var. 6 yıldır hizmet veriyoruz. Zaten hocalarım da Murat Taşkın. Kendisi bizim bateri öğretmenlerimizden bir tanesi. Şöyle ufacık bahsetmek isterim kendisinden. Hani pedagojik olarak 4-5 yaş itibariyle ben bu kadar o kısma, o yaşa hitap edip öğreten, öğretmekte bu kadar başarılı olan bir arkadaş daha tanımadım.
0: Çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Tebrik ederiz hocam.
1: Yani gerçekten nasıl bir sistemim var, nasıl işliyor bilmiyorum ama Allah uzun ömür versin. Çünkü böylesi yok bence. Çok başarılı. Emre hocam, Emre Aktan bizde bir piyano öğretmenimiz. Kendisi de çok yetenekli ve gerçekten müziğe gönül vermiş bir arkadaşımız.
0: Hoş geldiniz.
1: Sağ olsun, bize eşlik etti. Bu orkestra açıkçası şöyle oldu. Yani bu orkestranın kuru bizim, hani daha kapsamlı orkestralarımız var. Okul çerçevesinde konserler yaptığımız. Hani burada biraz daha dar, biraz daha küçük bir orkestra olarak geldik buraya. Emre hocam da orkestraya sağ olsun destek vermek istedi.
0: Elinize sağlık. Hoş geldiniz tekrardan.
1: İhsan hocam. İhsan benim üniversite yıllarından arkadaşım. Aynı zamanda
0: çok eski.
1: Çok eski. Üniversitede aynı evde kaldık.
0: O dönemde tabii, oralara girmiyoruz.
1: Oralara girmiyoruz. O dönemde işte yine beraber müzik yapıyorduk. Kendisi İstanbul'da
0: hocam,
1: yaşıyor. Biz Murat hocam ve Emre hocam da Mersin'den geldik. O İstanbul'da yaşıyor zaten.
0: Harika. Bir yandan konserler yapıyorsunuz, bir yandan eğitim tarafınız var. Bu bir sanatçı için çok önemli bir şey olduğunu inanıyorum. Çünkü birçok sanatçı eğitim vermeyi tercih etmiyor. Yani hani sadece konserlerim vardı, onlarla uğraşacağım diyor. Ama siz bir yanda akademinizi biliyorum, eğitim kadronuzu da biliyorum. Hatta bizzat gelip de ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Çok da keyifliydi. Çok
1: evet,
0: çok harika bir vizyonlu bir yer orası. Gerçekten çok mutlu olduğum bir yer bir sanatçı olarak. Orada sizin de hem okulun sahibi olarak birebir çocukların eğitimine girmeniz ve öğretmen kadro sürekli projeler yapmanız, çocuklara konserler düzenlemeniz, hani sadece bireysel düşünmüyorsunuz, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin de mesleki kariyerini planlayacak bir eğitim kurumu kurmuşsunuz. Çok tebrik ediyorum. Elinize, emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika.
1: Yani sadece 2024 yılında 12 tane konser verdirmişiz çocuklara.
0: Evet, harika.
1: Bizim hocalar olarak verdiğimiz konserler hariç. 2025 yılında keza öyle 10-12 arası konser verdik. Yani benim inancım, eğitimde müzik söz konusu olan şey müzikse, müzik sunulduktan sonra amacına ulaşmış bir unsurdur.
0: Çok doğru.
1: Dolayısıyla sadece bir piyanoyu, bir gitarı, bir bateriyi, bir flütü öğretmekle bizim işimiz bitmiyor. Bundan sonra başlıyor bizim işimiz. Bunun sunulduğunu, doğru şekilde sunulduğunu garanti edene kadar. Hatta bizim şöyle bir durumumuz da var. Ben şahsen mesela öğrencilerime, tamam, bir gitarın nasıl icra edileceğini, bir parçanın nasıl icra edileceğini anlatıyoruz tabii ki. Bu standart bir eğitim gibi görünür ama bunun dışında o sahne

0: sahnede nasıl duracağını, psikolojik olaraktan bir dinleyicinin karşısına çıktığı zaman nasıl durması gerektiğini,
1: Çok önemli.
0: insanların karşısında hata yapmaktan çekinmemesi gerektiğini, hatanın doğal olduğunu anlatıyorum. Yani ben zaten psikolojik olarak da ben eskiden evime misafir geldiği zaman saklanan çocuktum. Benim evime misafir geliyor, ben saklanıyorum. Ben müzikle tanıştıktan sonra olaylar benim için değişti. Müzikle tanıştıktan sonra kendimi fark ettim. Ve ben bu farkındalığımı çocuklara da, öğrencilerime de, sadece gitar öğrencilerine değil, yani ben kurumumdaki piyano öğrencilerini de tanıyorum, keman öğrencilerini de tanıyorum, bateri öğrencilerini de tanıyorum. Hepsiyle birebir ilgileniyorum. Çünkü konserlerde grupları biz oluşturuyoruz, kurumumuz oluşturuyor. Herkes, bateristler bateri kısmına, şarkının altına bateri kısmına, gitaristler gitar kısmına, piyanistler piyano kısmına yazar isimlerini. Kimse birbirini tanımaz öğrencilerden. Stüdyomuz var, stüdyoya girerler, orada tanışırlar ve bir şarkıyı icra ederler.
1: Harika.
0: En iyi şekilde icra etmeleri için ben çalıştırıyorum bizzat. Daha sonra da en güzel ortamda konserlerini vermelerini sağlıyorum ki bunu da bir külfet olarak değil, bir iş olarak görüyorum. Bizim işimizin bir parçasıdır bu.
1: Harika. Hocam başarılarınız daim olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Peki şimdi ne acaba çalmak isterseniz?
0: Şimdi bizim çok keyif alarak çalacağız bu parçayı. Umarım yine dediğim gibi size de aynı keyfi verir. Barış Manço'dan, kıymetli Barış Manço'dan bir
1: Allah rahmet
0: parça,
1: etsin.
0: Allah rahmet
1: Evet.
0: eylesin, bir parça çalacağız. 1989 yılında çıkmış. Domates, biber, patlıcan. Bakalım, yani biz bu
1: Çok merak
0: şarkıyı
1: ediyorum.
0: çalalım mı diye düşündüğümüzde, daha hiçbir şekilde elimizde gitar yokken çalalım mı dediğimizde, nasıl olur ki birbirimize bakarak sadece bir tepki verdik. Ondan sonra stüdyo ortamında bu şarkı bir hale geldi. Bizim çok keyif aldığımız bir hale geldi. Umarım sizin de öyle
1: Biz de muhakkak
0: düşünürsünüz.
1: çok keyif alacağız hocam. Eminiz yani. O
0: Teşekkür
1: zaman
0: ediyorum.
1: buyurun dinleyelim.
0: Buyurun.

0: Çok eğlenceli olmuş. Çok güzel olmuş. Hepinizin tekrardan ellerine
1: Evet.
0: sağlık. Harika bir performans olmuş. Parça gerçekten başka bir ruha bürünmüş eser. Harika olmuş.
1: Eğlenceli bir
0: Eğlenceli
1: parça.
0: olmuş.
1: Kendisi de zaten normalde de eğlenceli. Biz biraz daha bir şeyler değiştirerek kattık.
0: Çok güzel olmuş hocam.
1: Sağ olun.
0: Peki bir festival düşünüyor musunuz? Bir festivalde yer alıyor
1: Evet.
0: musunuz?
1: Şimdi üzerinde çalıştığımız bir uluslararası festival var. Bunu bir çalgı festivali olarak dizayn etmek istiyoruz. Epeydir aklımızda. Üzerinde çalışıyoruz. Değerli jüri üyeleri olacak. On görüşmelerimiz devam
0: Çok
1: ediyor.
0: güzel,
1: Evet.
0: harika.
1: Yani bununla ilgili, müzikle ilgili Mersin'de yapabileceğimiz her şeyin arkasındayız.
0: Harika. Bu gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bir şey.
1: Evet.
0: Özellikle Mersin'de de kesinlikle böyle bir şey ihtiyaç vardı
1: Aynen
0: zaten.
1: öyle.
0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: O
1: teşekkür
0: zaman
1: ederim.
0: sizi bulmuşken son parçayı ben de size eşlik etsem.
1: Yapalım, ne yapalım? Bir Canon Rock'tan yola çıkarak mı yapsak?
0: Harika olur.
1: Canon Rock'tan
0: Harika
1: yola
0: olur.
1: çıkarak bir deneme yapalım.
0: Bir deneme
1: Burada
0: yapalım.
1: ilk defa çalmış olalım bunu. Spontane bir improvize nasıl olur? Deneyelim
0: Deneyelim.
1: beraber. Siz direkt çalmak çok büyük bir keyif olacak
0: Bir
1: bizim için.
0: mukabele. Benim için de öyle. Tekrardan geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Size
1: teşekkür
0: hocalarım
1: ederiz.
0: geldiğiniz için
1: Davetleriniz
0: çok
1: için
0: teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: mutluyuz.
1: Bizim için de tüm ekip için, böyle ekip arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: sağ olun hocam. Buyurun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

0: Sesine yüreğine sağlık güzel
1: çok
0: kardeşim
1: teşekkür
0: Eren.
1: Ederim hocam.
0: Nasılsın?
1: Sağ olun hocam, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Seni gördüm, çok daha iyi oldum.
1: Sağ olun hocam, siz de hoş geldiniz öncelikle.
0: Teşekkür ediyorum. Gelmişken öncelikle sizin gibi ustalar ve seni ziyaret edeyim dedim.
1: Sağ olun hocam, hoş geldiniz.
0: Ya ne güzel bir türküyle karşıladın beni.
1: Çok sağ olun hocam, beğendiyseniz ne mutlu.
0: Beğenmek ne kelime. Ne kadar güzel çalıyorsun kavak kemanıyı.
1: Yani hocam, sağ olun diyelim.
0: Biraz heyecanlısın ama kaç yaşında başladın?
1: Yani hocam ortalama 3 yıl önce, yani 11 yaşımda falan başladım.
0: Maşallahın var.
1: Evet.
0: Geleceğin taşıyıcısı, geleceğin halk müziği sanatçılarından birisin.
1: İnşallah hocam, ben de çok istiyorum.
0: Gururumuzsun.
1: Sağ olun.
0: Sevgili ustam, bu güzel havayla Manavgat beni karşıladı.
2: Evet. Çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk Manavgat'ta bulunmanızda.
0: Eyvallah. Sohbet ederiz ama sizden hangi türküyü dinleyelim?
2: Antalya türküsü, çay benim, çeşme benim.
0: Buyurun hocam, biz de eşlik edelim izninizle.
2: İnşallah.

0: Sesinize, sazınıza, gönlünüze sağlık usta.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ne kadar güzel bir türkü.
1: Evet, çok güzel.
0: Çay benim, çeşme benim. Aman derdimi deşme benim.
1: Evet, çok güzel bir türkü. Antalya'mızın.
2: Sevgili Mehmet abi.

0: Öncelikle bir çocuk için halk müziği çalgılarına dokunmak sence nasıl olmalı?
1: Çocuk, daha önce de söyledim, her çocuk yetenekli doğar. Sadece keşfedilmeyi bekler. Eren'in bu şekilde ilerlemesi işte sizleri mutlu ettiği gibi bizleri de mutlu ediyor.
0: Kesinlikle.
1: Bu süreçte biz elimizden geleni sürekli yapmaya çalışacağız. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, getireceğiz.
0: Eyvallah abi. Her çocuk yetenekli doğar ama keşfedilmeyi bekler dedin. Demek ki bizim Türkiye'de yaşayan halk müziği çalgılarıyla, kemaneyle, sipsiyle, cürayla, kemençeyle, tulumla iç içe olmak isteyen, üç telliyle iç içe olmak isteyen çocuklarımız aileleri tarafından desteklenir ise ki artık destekleniyor, desteklenmekte. Ben de bir eğitimci olarak gururlanıyorum. İyi ki sizler gibi aileler var. İyi ki Eren kardeşimiz gibi çocuklarımız var diyorum.
1: İyi ki sizler de varsınız hocam. Çok
0: Çok
1: sağ olun.
0: teşekkür ederim. Güzel ustam, seni tanıyabilir miyim?
2: Ahmet Çelik, emekli halk eğitim müdürü, şair, yazar. 15 yaşa kadar yörük hayatı yaşamış ve Manavgat'ımızın, Çolaklı beldemizin, Yağlılar semtindeki yörük kültürünü yaşatan bu güzel mekana hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Benim ayrı da yönlerim vardır. Zaman zaman şiir yazıyoruz. Bu vesileyle yörüklerle ilgili yazdığım bir şiiri, eseri okumak istiyorum.
0: Buyurun efendim, heybeye dolsun o zaman.
2: Teşekkür ederim.

0: Sesinize, gönlünüze, eserinize sağlık ustam. Analarımızın yazmalarına işledikleri nadide iğne oyaları gibi ruhuma işledi eseriniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Sevgili Eren, seni tarif etmek biraz zor. İyisi mi ne yapalım biliyor musun? Yine türkülerle devam edelim. Ne çalalım?
2: Silifke'den Kullar Olan Paşası'nı çalıp söyleyelim.
0: Hadi bakalım o zaman.

Çok kaşeng hocalarıklar. Bence de çok güzel oldu. Heybemi aldım sırtıma. Bugün bu yollar beni Manavgat ellerine, Manavgat'taki yörüklere, Manavgat'taki güzel insanlara getirdi. Sizler de heybeme türkülerin en doğal, en mis kokan şekillerini dolduruyorsunuz. Sağ olun, var olun. Haydin bakalım koca yörükler. Alalım elimize sazlarımızı. Kar suyu gibi tertemiz türkülerimizi dolduralım hep birlikte heybeye.

0: Ne güzel oldu ya.
1: Sağ ol hocam
2: vallahi. Evet güzel.
0: Emeğinize yüreğinize sağlık.
3: Sağ olun hocam, sizin de ağzınıza sağlık.
0: Eren çıraktan usta ya. Birlikte müzik yapmak beni çok geliştiriyor.
3: Bir farklı zevkli.
0: Ayrı bir zevkli.
3: Evet, ayrı bir zevki var.
0: Ve sen de ayrı bir şanslısın. Ben senin yaşındayken birlikte çalabilecek ustalarıma ulaşamıyordum, erişemiyordum. Ama baksana senin sağın solun hep usta
3: evet,
0: dolu.
3: Evet, teşekkürler.
0: O nedenle yolun çok açık. Umuyorum kabak kemanemizi, türkülerimizi Türkiye'ye ve dünyanın her yerine tanıtabilirsin.
3: İnşallah hocam, çok sağ olun.
0: Ustam, sizin için müzik ne ifade ediyor?
2: Vallahi benim için bir ömür, bir hayat, bir su. Her ne hayatta yaşam için ne lazımsa müzik de lazım.
0: Haydi o zaman bardağınızdan bir bardak su içelim.

0: Tabii birçok türküyü sizlerle çalıp söylemek isterim ama benim yolum uzun, heybemi omuzuma takacağım. Kim bilir bu hava, kim bilir bu coğrafya, kim bilir bu topraklar beni nereye sürükleyecek. Rüzgarlara tutunup yeni yörelere ve yeni türkülere gideceğim. Ama gitmeden önce Eren, hep birlikte bir oyun havası çalsak da koca ustalarımıza şöyle bir döktürse, oynasa olur mu?
1: Çok güzel olur.
0: Hadi o zaman buyurun. Beklemeyelim.

çelik gibi kar suyunun aktığı Akdeniz bölgesinden sahile dökülen tertemiz insanların müziğini bugün Antalya Manavgat'ta heybeme doldurdum. Müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın, hoş kalın.

0: Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yazdım gidiremem.
2: Semra Algül.

0: Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.
1: Senfoni. Orkestralar için bestelenen uzun müzik eseridir. Senfoninin ilk örnekleri İtalya'da görülmüştür. Eserleriyle senfoniyi en yüksek düzeyine ulaştıran Haydn, Mozart ve Beethoven bu biçimin klasik ustaları olarak kabul edilir. Klasik senfoni hızlı, ağır, biraz daha canlı, canlı ve parlak olmak üzere dört bölümden oluşur.

0: İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?
1: Biter.
0: Bir kardeş selamından seni aramak var ya, bu hep böyle.

Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas,

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yaktım gidiremi.
2: Semra Algül.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yaktım gidremi.
2: Semra Algülof.
0: Ve

0: Melike ile Müziğin Üretimi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar. Fonda duyduğunuz gibi Tolga Kılıç, müzik direktörümüz. Bugün program süresi içerisinde bizlerle birlikte eşlik başında da eşliği için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve konuğumuza hemen dönüyoruz. Güneş gibi doğdu stüdyomuza. Adeta gözlerim kavuşuyor şu anda. Su Soleil harika sesiyle, keyifli sohbetiyle, güzelliğiyle ve şıklığıyla bugün müziğin ritminde konuğumuz. Hoş geldin Su.
1: Hoş buldum senin için, sizler için.
0: Çok tatlısın, çok şıksın. Hem kulağımıza hitap edeceksin, kulağımızın pası silinecek, hem de gözümüze hitap ettin şimdiden.
1: Çok tatlısın, teşekkür ederim.
0: Karşılıklı bir, uzun zamandır bir özlem var.
1: Evet.
0: En sonunda bugün burada kavuştuk.
1: Çok
0: şükür. Kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Diliyorum ki bu kavuşmada ekran başındaki izleyicimize, müzikseverlere iyi gelecek. Tolga ile beraber canlı performanslarınızı arka arkaya dinleyeceğiz.
1: Tolga ile de karşılaşmamız harika oldu. Uzun yıllardır biri, çok eski arkadaşız. Çok uzun zamandır da bir araya gelmeye çalışıyoruz. Asla olmuyor. Bugün burada karşılaşmak harika oldu.
0: Ben sizi buluşturdum bugün.
1: Evet, resmen öyle oldu. Teşekkür ederiz Melike'ciğim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi bir başlayalım bakalım. Şöyle bir müziğin ritmindeyiz. Müzik konuşmaya başlayalım. Bol bol müzik konuşacağız bugün.
1: Oh.
0: Ve bol bol müzik dinleyeceğiz. Buna hasretiz aslında. Aslında hepimiz,
1: evet.
0: Bence belli mekanlar haricinde, özellikle televizyonlarda ya da başka platformlarda,
1: evet,
0: müzik konuşmaya hasretiz. O yüzden,
1: evet,
0: hemen müzik konuşarak başlamak istiyorum ben. Bu bir yolculuksa eğer, şu anda neresindesin?
1: Oo, ne kadar tatlı bir uzman sorusuyla başladık programa.
0: Çalıştığın yerden.
1: Aslında hiç çalışmadığım bir yerden ama çok iliklerimde hissettiğim bir yerden cevap vereceğim. Çok uzun yıllardır sahnedeyim ve müzikle iç içeyim. Yaklaşık 2000 yılından beri şarkı söylüyorum. Ve aslında şöyle bir kabaca hesap yapıldığında bile bayağı da yürümüş gibi görünüyor. Aslında evet, öyle kilometre yol uzun. Fakat ben her konserde, her programda, her yeni oluşumun içinde hep kendimi sıfırdan başlıyormuş gibi hissediyorum. İçimdeki amatör ruh asla bitmiyor Melike. Böyle bir şey olamaz. Her işte heyecanlanıyorum, her konserde heyecanlanıyorum. Hep sıfırdan çalışıyor gibi çalışıyorum her şeye. O yüzden bir şekilde bitmeyen ve önüne geçemediğim bir şekilde yine başında hissediyorum ben kariyerimin. Bitmiyor. Yani tabii Allah sağlık versin, uzun yıllar daha inşallah gücümüz yeter de sahnelerde olursak veya müzik üretmeye devam edebilirsem. Sanıyorum ortalarındayım.
0: Yani bu heyecanı her dem taze tutmak gerekiyor. Benim bildiğim, anladığım ve duyduğumuz hep öyle. Gerçek sanatçılarda da bu galiba zaten öyle kalıyor.
1: Sanırım çok
0: saygıdan
1: sevince oluyor.
0: Ve işine sevgiden ötürü.
1: Evet.
0: Ama 2000'li yılların başı dedin aslında, bir 90'lar silsilesinden sonra,
1: evet,
0: başlamış oldun. Var mı sende 90'ların etkisi?
1: Çok var. Çok severim. Özellikle sahnelerimizde çok var.
0: Hı hı.
1: Müzik üretimim için, yani söz ve bestelerim için bunu yeniden bir düşünmem gerekiyor ama sahne tarafı için net var. Şöyle, 90'ların o taze ve, hı hı, özgür enerjisi bizde özellikle gece eğlencelerinde ya da işte özel davetlerde, yani eğlendirmek için gittiğimiz yerlerde çok hasretle beklenen bir şey oldu artık.
0: Hı hı.
1: Bir şekilde o dönemin özgürlüğü ve o neşesiyle halen o dönemi triggerlayıp bu dönem onunla eğlenmeyi tercih ediyoruz. Yani yeni nesil müziklerin içinde çok güzel çalışmalarda olduğu gibi yine de onları dinleyen, yani açıp dijital platformlardan ben şu albümleri dinleyen insanlar bile gece eğlenmeye çıktığında 90'lar duymak istiyor. Kesinlikle böyle işliyor sistem. Eğlenmek için oraya köklenmek istiyorlar. Oraya temas etmeye ihtiyaç duyuyoruz bir
0: orada
1: şekilde.
0: Orada çok ilginç bir şey var. Hani hiçbirimizin çözemediği ya da zaman zaman hepimizin çözdüğü, bazen sırlarını çözdüğümüz, bazen de hala büyüsü
1: ne, evet,
0: dediğimiz bir şey var. Ama orada tabii, oradan yola çıkarak baktığında müzik dönemsel midir diye bir soru geliyor aklıma.
1: Müzik,
0: sana nasıl geliyor?
1: Müzik dönemseldir.
0: Dönemseldir.
1: Çünkü trendlere de uyar. Toplumların travmalarına uyar, sevinçlerine uyar. Zaten bir şekilde toplumun içinden çıktığı için ne kadar şahsi olsa da besteler bir şekilde kitlelere hitap eder onlar ve onlar dönemsel, o şekilde nitelendireyim, sıkıntılarla ve sevinçlerle üretilen şeyler. Ya bir şeye isyan edilir.
0: Hı hı.
1: O isyan da dönemsel olarak tavrı tarzı vardır. 90'larda edilen isyanla şu anda edilen isyan çok farklı. Özgürlük algısı değiştiği gibi ifade algısı da değişiyor. Çünkü dolayısıyla Klasik müzikte 1700'lü yıllarda duyduğumuz bir isyanı şu an 90'larda ya da 2026'da bambaşka bir dille duyuyoruz. Dil değişiyor, kültür maalesef tabii ki değişiyor, dönüşüyor. Bununla birlikte kesinlikle müzik dönemsel olarak değişiyor.
0: O kadar harika anlattın ki. Peki madem öyle bir döneme gidelim bakalım şimdi. Gidelim. Bizi hangi döneme götürsen acaba?
1: Gidelim, nereye götürelim? Şöyle yapalım. Bence Nilüfer alalım. 80'lere gidiyoruz bununla biraz. 80'lerin ortalarına gidiyoruz sanırım bu şarkıyla.
0: Nilüfer isim olarak asla dönemsel değil.
1: Asla
0: Herdem
1: değil.
0: Nilüfer.
1: Herdem,
0: ama
1: evet.
0: Şarkı olarak 80'lere gidelim bakalım. Su Sole ile beraber.

Bravo. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Az önce şöyle bir söylemin oldu. İşte bugün edindiğimiz dertler, bugünkü travmalar, sancılar ya da mutluluklar elbette ki müziğe yansıyor.

0: dedin.
1: Evet.
0: Bugünün derdi ne sence? Yani müziğin derdi ne?
1: Müziğin, ha şimdi şöyle toplumsal olarak
0: Ha, şimdi
1: bunu
0: bana.
1: toplumsal açıdan genellemek biraz zor olacak. Çünkü bireysel farklılıklar, yöresel farklılıklar çok fark ediyor. Yani hepimiz küçük topluluklar halinde yaşıyoruz sonuçta. Türkiye olarak tek bir şeyiz tabii ki ve millet olarak ama küçük topluluklar halinde yaşıyoruz. Dolayısıyla yöresel ve dönemsel olarak yine değişiyor. Her zaman olduğu gibi aşk hep bir numara zaten. Yani aşk hiçbir şekilde bitmiyor, azalmıyor. Aşk şarkıları azalmıyor, bitmiyor. Bundan çok da memnun olarak söylüyorum bir yandan.
0: Hepimiz
1: Yani
0: öyle.
1: ne aşkmış gerçekten. Aşk hep var. Tabii şöyle oldu. Şimdi bunu yanlış anlaşılmak istemeden aslında çok iyi niyetle anlatacağım, bahsedeceğim bir de taraf var. Şimdi rap müzik tabii ki çok Türkçe kelime arıyorum.
0: Moda mı
1: Moda
0: diyelim?
1: oldu.
0: Moda şu an
1: Teşekkür
0: çünkü.
1: ederim. Çok rahatladım şu an.
0: Ne demek?
1: Çok moda oldu ve ben ciddi bir rap müzik dinleyicisiyim aslında çocukluğumdan. Tam bir Ceza hayranıyım.
0: Öyle mi?
1: Tabii çok dinledim, çok saygı duyuyorum, çok severim. Çünkü onun içindeki o doğru ve haklı isyana çok saygı duyuyorum. Ve fakat şu an gelinen yerde şöyle bir şey oldu bence. Tabii böyle uzun uzun işte eğitim şu bu filan girmeyeceğim. Hepsi
0: Elbette.
1: zaten alt metinde olacak cümlelerim bitince anlayacağız ama. Şöyle bir şey oldu. Biz değişip dönüştükçe toplum olarak bazı şeylerin altı boşalırken buraların da boşaldı bence. Yani benim şimdi Dört Kraliçe diye bir proje yaptım. Bunu yapmamın bir sebebi de buydu. O kadar hasret kaldım ki o eski güzel bu müziklere.
0: Harika bir proje bu
1: Çok
0: arada o.
1: teşekkür ederim.
0: Bahsedeceğiz ondan da.
1: Aslında biraz ben şundan şunu görüyorum toplumda. Yani bir müzik tüketimi değişti. Eskiden müziği gerçekten sanatsal olarak tüketebiliyorduk. Şu an artık birazcık arkada çalsın, kafamı dağıtsın, deşarj olayım ya da beni çok eğlendirsin gibi yerlerden tüketiyoruz. Yani mekana gidip zambada zambada zambada zambada dans edip gürültülü
0: Nasıl
1: müziklerde
0: dans
1: eğlenip dönüyoruz. Zambada zambada
0: ediyorsun?
1: zambada zambada. Yani o zambada zambada değil, ben çalıyorum burada. Hani ben çalıyorum ve dans ediyorlar. Bunların hepsi çok
0: Zambada
1: güzel ama tüketim çok değişti. Dolayısıyla şu an üretim de çok değişti. Çok pek çok arkadaşımız sadece para kazanmak için,
0: zambada.
1: yani yırtmak dediğimiz olgu için müzik yapıyorlar ki biz çok eski olanlar, sektörün eski emekçileri olarak bu bizi tabii ki üzüyor bir yandan. Bir yandan da şu
0: Eski ama
1: var.
0: çok genç, çok küçük başladığı için.
1: Evet, çok küçük başladığım için. Bir yandan da şu var, nesil hep değişip dönüşecek. Biz de annelerimize göre farklıyız. Onlar da bize göre farklı olacaklar. Ama bu böyle birazcık yozlaşmaya doğru gittiği zaman buna tanık olmak biraz acı veriyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Hani bilemiyorum annelerimizin döneminden bize gelene kadar bu kadar hızlı yozlaşmış mıydı emin değilim. Ben mesela halen çok güzel müzikler dinliyordum. O kasetleri almak için gidip sıralarda bekliyordum. O plaklar sipariş ediliyordu. Bunlar çok hala çok değerliydi. Ama bu dijital dünyadan sonra bir şeyler erişim kolaylaşınca sanırım kıymeti de azaldı. Aslında bu bedavaya konserlerin de etkisi oluyor bunda. Yani birazcık böyle alma verme dengesi bence bozuldu sektörde. Bu tabii hepimize yansıyor. Yani biz emeğimizin karşılığını aslında tam doğru toplayamıyoruz biliyorsunuz. Telif şu bu pek çok şey daha sistemler yeni oturacak. Yani şöyle çok komik bir şey söyleyeyim. Ben bu sene kabul edildim Müzik Yorumcuları Birliği'ne. Yani bu böyle komik bir şey olduğu
0: İlginç.
1: için dile getiriyorum şu anda da.
0: Evet, çok
1: Bu
0: ilginç.
1: oldukça komik bence ve bu tabii herkes elinden geleni yapıyor. Bunu kimseyi suçlamak için söylemedim. O yönetimde başka birinden aldı. Biraz değiştirdiği için mesela ben üye olabildim aslında. Kimseye hedef göstermiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın hiç. Herkesi çok seviyorum ama ülkenin
0: Sen kendinle
1: sistemsel bir
0: ilgili bir
1: sıkıntı var. Evet.
0: durumdan
1: Ve
0: bahsediyorsun.
1: şahsi bir örnek verdim sistemsel bir durum için. Bunlar zaman içinde aşılacak şeyler bence. Bence fişek gibi bir nesil de geldi. Ben ona inanıyorum. Sadece bu dikkat dağınıklığı aşırı aşırı ama bunu doğru anlamıyla kullanıyorum. Negatif anlamıyla yani. Aşırı bilgi yüklemesi. Bunların hepsi çok kafa karıştırıcı. Ben kendimi o açıdan şanslı görüyorum. Yani bizim zamanımızda evet belki bir kuruldan geçip bandrol alabiliyordu. Kaset yayınlanabiliyordu. Ama gerçekten estetik olarak bir elekten geçiyormuş yani. Bu kadar
0: Geçmesi de
1: serbest olması
0: güzelmiş.
1: bu kadar serbest erişim olmasının avantajı olduğu kadar mesela bana da avantaj sağlıyor ama çok ciddi bir dezavantajı var. Çünkü neyi nasıl gruplandıracağını bilemeyen, bilgilere yeni nail olan genç insanlar için her şeye, bütün bilgilerin birden önlerine konulması kavram kargaşası yaşatıyor. Bu sefer moda olan şeyin sayısı yükselince o güzel zannedilip daha çok onun peşine gidilip daha çok starlaştırılıyor o taraf, o şarkı ya da o dizi ya da o sanatçı ya da her neyse.
0: Her alan için
1: evet,
0: geçerli.
1: Bu erişim

0: Bugün Su Soleil müziğin ritminde 5. kraliçe olarak kendisi koltuğunda oturuyor. Diğer 4 kraliçeyi şu anda dinlemek istiyorum senden.
1: Evet. Diğer 4 kraliçemiz şöyle, aslında bu Türk popunun 4 yapraklı yoncasına bir saygı duruşu.
0: Projen.
1: Evet, projem öyle. Nilüfer, Nükhet Duru, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu şarkıları var. Heyecanlandım. Anlatırken de heyecanlanıyorum. O gün de aynı şey oldu. Sahneye çıkmadan önce de çok heyecanlandım. Şöyle, benim için çok kıymetli bir proje. Çünkü demin bahsettiğim gibi ben kendimi bu şarkılarda buluyorum. Böyle artikülasyonum fazla düzgün. Bir şeyler, ses tonum öyle. Hep bana diyorlar ki sesin çok olgun duyuluyor. Hani bazı seslendirmeler yapıyorum. Daha genç ses yapmakta mesela zorlanıyorum. Bana hep diyorlar ki sesin çok olgun bu jingle için. Tamam diyorum, sorun yok. Çok memnunum halinden. Benim sesim Ajda'ya, Nilüfer'e yakışsın lütfen.
0: Ben böyle geldim deseydin. Evet.

0: Sesim olgun doğdu.
1: Vallahi böyle doğdum. Hep o hava da var, İnce'nin hava var sesinde, o da vardı. Şöyle oldu, ben Ajda Pekkan'a 3,5 sene vokal yaptım. Evet. 5 farklı ekipte. 2007, 2008, 2009, 2010 civarı. İstanbul'a yeni gelmiştim ve hayatımın, yani kariyerimdeki en büyük öğretilerden biridir. Orası benim için okul gibidir. Bu 4 kraliçeden sadece kendisiyle bu kadar uzun temasım oldu.
0: Tek tek hepsine değinmek istiyorum.
1: Tabii,
0: ben.
1: Tek tek gidelim, sevgili, seve seve.
0: Sevgili Ajda Pekkan'a uzun yıllar vokal yaptın, beraber çalıştın. Evet. Ben de sahnede kendisini sunma şerefine nail oldum. Programlarımızda beraber olduk. Tolga Kılıç da kendisiyle çalıştı, evet. Ama kendisi... Şu an yanımızda değil, buradan sevgiler, evet, gönderiyoruz buradan kendisine. Ama anlatacağın çok hatırası vardır. Bir sürü hatıra yanındadır, cebindedir diye
1: hepsi
0: düşünüyorum.
1: Hepsi cebimde ama bir tane çok sevdiğim bir örnek var. Yani ben daha çok Ajda Hanım'dan, tabii iyisiyle kötüsüyle orada koca bir prodüksiyon var ve çok fazla insan var. Ama kariyerimin başında attığım düğümlerin içinde Ajda Pekkan'la çalışmanın bana şöyle bir faydası, gözle görülür bir faydası oldu. Zaten iç disiplini olan bir insandır ama... İşiyle alakalı insanın oluşturduğu, yarattığı o markayla alakalı ne kadar hassas olması gerektiğini ilk ondan gördüm. Çok etkileyici hikayelerim var. Bir tanesi şu, bunu sahnede de anlatıyorum. Sanıyorum Kıbrıs'taydık. O zaman 3-4 vokaldik. Hepimiz odasına çağırdı. Çünkü hızlıca o program için birkaç şarkı eklenmesi gerekiyordu. Seve seve gittik. Çok seviyoruz öyle şeyleri. King Suite çıktık, mis gibi. İçeride bir koşu bandı duruyor ve yani asla oraya ait olmadığı çok belli. Çünkü aşağıda da gördük. Aşağıdan yukarı çıkırmış ve ortaya koymuş. Bir anlayamadım. Dedim ben yani sabahları herhalde sporunu böyle yapmayı seviyor. Konusu geçti, dayanamadık, sorduk. Acım sabahları mı koşuyorsunuz dedi. Aa hayır hayatım dedi. Ben sahneye çıkmadan dedi gün içinde mutlaka ter atıyorum.
0: İnanılmaz.
1: O an böyle inanılmaz bir inisiye, evet, almışım gibi bir aydınlanma, evet, yaşadım. Çünkü bu kendi içine dallanıp budaklanıp bir sürü bir şey düşündüren bir şey oldu. Yani iç disiplin, iş disiplini, hani öz saygı, hani kitleye saygı.
0: İnanılmaz.
1: Çünkü bunu terlememek için ve kafası açılsın diye yapıyormuş. Yani orada teri atıyor. O sıkıntısını atıyor özetle. Öyle çıkıyor sahneye. Muazzam bir hareket.
0: Yapıyor yani ve muazzam gerçekten.
1: İnanılmaz bir formül. Yani ben öyle yapmıyorum. Ben mesela başka formüller geliştirdim kendime ama hayretler içerisinde hayran kaldığım bir gün oldu. Yani bu bir tanesi tabii. Genel olarak şöyle bir algı oluyor. İşte Ajda Pekkan çok sert mi? Bana hep aynı şey soruyor. Ajda Hanım'la çalışmak zor mu?
0: Hiç
1: kariyerim
0: değil.
1: Boyunca soruldu. Değil, çünkü ben işimi yapıyorum. Yani tabii orada bir sürü... Konuşulan şey oluyor yani, isim ne kadar büyüdükçe, ne kadar büyürse o kadar sıkıntısı da artıyor. Yapacak bir şey yok. Proje ne kadar büyüyorsa o kadar sıkıntınız
0: ama
1: artıyor.
0: Ama isim de boşuna büyümüyor.
1: Boşuna büyümüyor. İşte onun kanıtı resmen bu. Ben Ajda Hanım'ın gözlerine gördüm 3,5 yıl boyunca. Ben öyle bir disiplin görmedim. Öyle bir öz saygı, işine saygı. Öyle bir şey görmedim. Benim hayatımda gerçekten çok ciddi yeri vardır.
0: Harika, iyi ki var.
1: Onunla geçirdiğim 3,5 yılda beni gerçekten çok geliştirdi kariyerimin başında. İyi
0: büyük
1: ki
0: şans.
1: Var. İyi ki
0: büyük
1: var.
0: Şans.
1: İyi
0: ama
1: ki Türkiye'de.
0: Sen de bu şansın karşılığını verdiğin için oralardasın. Diğer kraliçeye geçelim.
1: Hemen
0: hangisine?
1: Geçelim, Nilüfer şarkısı söyledik. Nilüfer'den bahsedelim. Projeyi yaparken şöyle bir şey. Şimdi ben evde bu kraliçelerin plaklarıyla büyüdüm Melike.
0: Hepimiz
1: bizim
0: gibi.
1: Evde, değil mi? Yani böyle mesela Ankara'ya gittiğimde babamların yanına tekrar açıyorum, plaklara bakıyorum. İnanılmaz eserler, inanılmaz çalışmalar. Yani şuradan saygı duymamak mümkün değil. Yani 70'ler diyoruz. Soundlara bakıyorsunuz. Ya siz nasıl yaptınız bu soundları? Bunlar nasıl güzel anlayışlar? Bunlar nasıl güzel yaklaşımlar? Bunlar ne güzel besteler? Ne kadar şanslısınız? Şu anda öyle şarkılar yapmak için ancak işte proje yapıyorum. Yani öyle bir şeyi ben sıfırdan kendi bestem diye çıkarsam. Mesela Gerçek ve Düş Tolgacığım, değil mi? Çaldık, ne güzel. 1981 senesinden hem Ajda Hanım söylemiş hem Nüket Hanım söylemiş. Nüket Hanım da galiba 85 senesi gibi söylemiş.
0: Üçüncü kraliçemiz Nüket Duru, az sonra
1: o
0: gideceğiz
1: geliyor,
0: ona.
1: Birazdan.
0: O da geliyor, evet, birazdan.
1: Mesela işte Garo abi var orada, Çiğdem Tölü sözleri. Ben mesela şu an yapsam gülerler bana o şarkı. Ben de ne yapıyorum? Dört kraliçeyi orada söylüyorum. O şarkı 2022 yılında albüme koymuştum, Gerçek ve Düş'ü. O zaman da öyle mesela. Bunu nereden bulup çıkardın? Valla neredeyse onları hepsini bulup çıkarmaya hazırım gerçekten. Nilüfer'le herhangi bir anım yok çünkü tanışmıyorum. Fakat
0: ama
1: sesime
0: tanışmaya
1: en çok...
0: ihtiyacımız yok anı yaratmak için.
1: O benimle hep vardı, evet, zaten çocukluğumdan beri. Sesimin en yakıştığı kadın sanatçılardan biridir. Yani Nilüfer şarkılarını her söylediğimde...

0: hep böyle cuk olur. Çocukluğumdan beri ilk ezberlediğim şarkılar hep böyle Nilüfer şarkıları oldu. Çok severim ve plaklarıyla büyüdüm. Benim için bu proje döneminde de şey çok tatlı oldu. İlk afişi çıktım. Hepsini tabii bütün kraliçelerimizle tagledim.
1: Hı.
0: Nükhet Hanım'a ayrıca anlatacağım. Onunla başka bir fikriyim var.
1: Az sonra. Bir müzik arası verelim ondan sonra.
0: İlk beğenen Nilüfer Hanım oldu ve tanışmadığım ve beni takip etmediği halde beğenip beni takibe aldığı için çok mutlu oldum. Buradan da projeme gönülden destek verdiği için ona da çok teşekkür ediyorum.
1: Hepsini çok seviyoruz.
0: Çok seviyoruz.
1: Hepsini çok öpüyoruz. Ve az sonra diğer kraliçelerle devam ediyoruz. Öncesinde stüdyomuzdaki kraliçeyle ve sevgili Tolga'yla
0: seve seve
1: bir müzik arası verelim.
0: Seve seve.

0: bir alkış mı olur?
1: İyi mi ettik, kötü mü ettik bilemedim.
0: Yani bence geneline bakarsanız iyi ettiniz de şu an bana hiç bakmıyor. Hatta benim konuşasım falan da yok. Ne yapacağız ben susarsam?
1: Çok fena. Ben anlatayım.
0: Sen valla anlatsana biraz etkisinden
1: çıkar. Nüke tanımı anlatacağım.
0: Nüke, sıra Nünü'ye geldi. Oh, bu yaz çok da vakit geçirdik. Oh. Sevgili Nünü'yle canım arkadaşım çok... Fatih Çoban'la onun menajeri. Hepimizin menajeri. Gönüllerimizin menajeri. öpüyoruz buradan ikisini de. Fatih'cim burada zaten.
1: Fatih'cim de burada.
0: Nüket Hanım daha önce programımıza da konuk geldi. Tekrar çok bekliyoruz tatlı. Kendisini yeni
1: çok
0: projeleriyle.
1: Çok tatlı değil mi? Neşesini, enerjisini doyum olmuyor. Ben topluyorum ceplerime koyuyorum onu. Enerjisini evime gidiyorum. Evde açıp birazcık daha seviyorum onu. O evet. kadar seviyorum ki. Bu yaz tanıştık. Yıllardır hayranıyım. Yani öyle böyle sevmiyorum. Hatta Nüket Duru'ya ilk düştüğüm şarkısı Melankoli. Tabii ki Dört Kraliçe'de repertuarda da var. Tabii ki Ben Sana Vurgunum da var. Yani Nüket Duru deyince hani şimdi o kadar çok var ki bugün seninle çaldık açılışta. O şarkısına da bayılırım. Nünü'yle şöyle bir şey anlatabilirim. Şimdi ben zaten kendisine çok hayranım. Hani bir kadın sanatçı olarak sahnede onun o personasına çok idol yani. Çok çok tatlı bir şey. Hayranım. Bir de bu kraliçelerimizle ilgili şöyle de bir hassas noktam var. Aynı şekilde Nünü'yle de var. Yani yıllar geçiyor. Hanımlar daha da tatlılaşıyor. Ben bunun nasıl olduğunu anlayamadım. Ya umarım benim de başıma gelir.
0: Umarım
1: benim yolum da böyle
0: umarım
1: olur.
0: Benim de başıma
1: umarım
0: gelir.
1: Umarım hepimizin başına gelir. Bunu nereden, nasıl oluyor bilmiyorum. Bu bir yol girince artık açıla açıla mı gidiyor? Mesela ben Nüket Duru'yu tanışmadan önce sahnede defalarca izledim. Pek çok özel organizasyonda ve konserde. Hep çok hayrandım. Hep onun o neşesi. Evet. Yani sahneye çıktığı anda böyle bir sanki bir çiçek bahçesi saçıyor etrafa. Ve böyle konser sonuna kadar orada böyle sanki mis mis kokular geliyor falan. Ben öyle ancak tarif edebiliyorum. Bu yaz tanıştık ve şöyle oldu. Ben çok sevdiğim yerden Fatih'cim dedi ki Fatih Çoban. Bodrum'daydık ikimiz de. Çok şık bir mekanda. Dedi ki bu hafta sonu oradayız. Gelmek ister misin? Tabii dedim. Gittim o gün. Cuma'ydı galiba ya da cumartesi.
0: Benim dinlemeye gittiğim mekandır herhalde
1: büyük
0: diye düşünüyorum.
1: İsim söylemek istemedim
0: evet,
1: ama.
0: Tolga biliyor orada da vardı.
1: Tolga'yla,
0: çünkü her yerde kendisi Tolga
1: muazzam
0: Bey.
1: Muazzam performans. Ben gittiğimde Tolga yoktu. Önemli değil ama tamam. Tolga'yı burada buldum. gittim ve muazzam bir şekilde karşılandım. Ay ben de seni bekliyordum. Böyle hani boynuna mı atlasam, tanışmıyoruz ayıp olur mu? Çok dokunmatiğim evet. Ben sevgimi böyle böyle gösteriyorum. Yani sıkı vereceğim kolunu. Ayıp olacak çünkü 5 dakika oldu tanışalı ya. Öyle bir enerjide kaldım. Sonra baktım karşıdan da aynı şey geliyor. Sonra o gün yardıma ihtiyacı oldu. Birazcık da bana da pas attı bence. İşte saçımı tokalar mısın hayatım? Heh. İşte

0: Işı nasıl olmuş hayatımlar? Biz
1: Sen çünkü
0: böyle...
1: içinden geliyor ya böyle bir tokalamak, dokunmak, öpmek
0: Evet,
1: falan.
0: herhalde aldı bendeki, dedi ki kız bana azıcık temas etsin dedi galiba, azıcık bıraktı. Onu öyle o gün hazırladık, çıkardık sahneye ve ben resmen kuliste asistanını yaptım Beyaz Nükhet'in. Öyle
1: Oh,
0: tanıştım.
1: harika.
0: Nasıl bir keyifti benim için anlatamam size. Yani çıkardım, yani sanki baştan sona Nükhet Duru'yu ben yaratmışım gibi.
1: Tabii ki.
0: Orada bir gurur bende izlerken.
1: Ama
0: Söyle
1: asistanlığını
0: benimle falan
1: yaptığın kişi
0: öyle.
1: Nükhet Duru olunca insan kendini de öyle
0: Yani
1: hisseder.
0: şimdi bir böyle kafa karışıklığı ve araya indi. Tekrar böyle tekrar çıkardı. Gerçekten gecenin sonunda sanki menajeri Fatih Çoban değil benim. Hani Nükhet Duru'yu ben
1: Role
0: doğurdum.
1: girmişsin.
0: Ben doğurdum,
1: Hatta
0: doğurdum.
1: annesisin sen.
0: Neredeyse öyle bir gururla geceyi bitirdik.
1: Çok
0: Ondan
1: tatlı.
0: sonra da arkadaşımız hep devam etti. O da çok tatlı. Yani desteğini hiç esirgemiyor. Ablalığını hiç esirgemiyor,
1: Evet.
0: sevgisini hiç esirgemiyor. Çok tatlı. Zaten kariyeri boyunca sayısını bilmediğim kadar genç arkadaşımıza, müzisyen arkadaşlarımıza çok destek
1: Çok
0: vermiş.
1: destek
0: Çok
1: veriyor,
0: seviyor.
1: evet.
0: Ya onun o cıvıl cıvıl hali o kadar tatlı ki, yani onu da gerçekten umarım daha uzun yıllar sağlıklı bir arada oluruz.
1: Çok keyifli
0: Kraliçeme
1: projeleri
0: selam
1: var.
0: var
1: Evet,
0: buradan.
1: kraliçemize selamlar. Çok keyifli projeleri var.
0: Evet, inanılmaz şeyler
1: Çok
0: yapıyor.
1: gündemde, inanılmaz güzel sahneleri de çok iyi her
0: İnanılmaz, bu
1: zamanki
0: en
1: gibi.
0: son bambaşka bir Nükhet durumuydu. İsmi o galiba.
1: Şimdi tam böyle projenin adını yanlış söylemeyelim ama arka arkaya ben bilmiyorum, sen belki
0: Evet,
1: daha iyi bilirsin.
0: en son üstüne gittim, aklım çıktı.
1: Hepsi çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Yine şarkıyı dinlemeden ve diğer kraliçemize geçmeden önce bu Nükhet Duru bloğunu da öyle kapatayım. Şöyle bir şey olmuyor mu? Mesela ben evdeyim. Bir saat sonra Nünü'yü göreceğiz. Mesela normal konuşuyorum. İşte anne ben çıkıyorum. İşte saat 8'de buluşacağız. Tolgalar,
0: Çok iyi
1: Fatihler falan.
0: tespit.
1: İşte Bodrum'dayız. İşte akşam Nükhet Hanım da orada olacak falan. Normal böyle konuşuyoruz. Şimdi Nükhet Hanım'ın karşısındayım. Merhaba.
0: İnanılmaz.
1: Hayır, ben de öyle bir şey söylemek
0: Merhaba
1: istiyorum.
0: canım.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Nasılsın Nünü? Hani ben niye böyle konuşuyorum?
0: O
1: Hani...
0: kadar tatlı bir aurası var ki hepimizi o cilve cilve içine alıyor. Çok
1: Ve
0: tatlı.
1: çıkamıyoruz. Acilen
0: Evet.
1: çıkmamız lazım. Çünkü Su Soleil bize şarkı söyleyecek. Hadi bakalım, dinliyoruz keyifle.

0: Ve sıra geldi dördüncü kraliçemize.
1: Yani tüm samimiyetimle bunu dile getireceğim herkese. Ne kadar düğün dernek.
0: Evet.
1: Ne kadar eğlence. Ne varsa yani
0: ne kadar
1: müzisyenlerin
0: ayrılık,
1: hep ayrılık.
0: Ne kadar aşk, ne kadar hepsi var.
1: Yani canımız sıkılıyor, efkarlanıyoruz. Sezen açılıyor. Göbek atacağız, Sezen açılıyor. Düğün daveti veriyoruz, Sezen çaldırıyoruz. Düğün davetini veriyorlar, Sezen çalıyoruz falan. Hani öyle bir durumu
0: öyle,
1: var Sezen
0: gerçekten.
1: Aksu'nun. Çok ciddi sayıda eser sayısı var tabii. Yani ciddi bir etkisi var Türk pop müziğine. Dolayısıyla çok zorlandım. Yani en zorlandığım bölüm benim için Sezen. Ki Ajda Hanım'ın diskografisine hakimim. Orada da bir o kadar şarkı var. Oradan daha temiz çıktım. Sezen Hanım'da çok kayboldum. Ama sanırım finallendirdiğimiz hali şu an için güzel oldu. Şimdi çok da
0: geleceğim,
1: şey
0: dinleyeceğim.
1: De vermek istemiyorum. Gel de öneri
0: geleceğim,
1: istiyorum.
0: Dinleyeceğim. Farklı kültürlerden, farklı yaşlardan, farklı sosyoekonomik konulardan hepimizin, herkesin hayatına, aşklarına tanıklık etmiş
1: dokunmuş,
0: şarkılar
1: evet.
0: Hepsi. Sen de bu projeyle beraber hani az önce Masum Değiliz şarkısını söyledin ya, bence müziğin masumiyetini koruyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok tatlı. Çok
0: yani
1: tatlı.
0: Öyle bir yansıması
1: çok
0: oldu
1: tatlı,
0: bende.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Daim olsun yeni projelerin, başarıların. Var mı eklemek istediğin bir şey
1: ne
0: son
1: ekleyeyim?
0: Olarak?
1: O kadar tatlısınız ki muazzam müzik yaptık. Tolga ile buluştum, seninle buluştum. Bu tatlı programa konuk olduğumuz zamandır da buluşmak istiyorduk. Benim için her şey çok güzeldi. Dört Kraliçe'ye mutlaka gelin. Sizi şöyle kiminizi gençliğinize, kiminizi çocukluğunuza götüreyim. O sıcacık atmosferi yeniden o yılları hissedin. İliklerinizde, kemiklerinizde bekliyorum.
0: Sana da bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Böyle ışıl ışıl parlamaya devam et.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim haftaya biz aynı gün ve aynı saatte yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Haftaya görüşünceye dek notalarla dans etmeye devam edin. Müzikle kalın, notayla kalın ve tabii ki hoşça kalın.

0: Benim adım Aryana, soyadım Gazen. Bodrum'da ortaokula gidiyorum, 7. sınıfım. Ben gitar çalmayı çok seviyorum. Bence müzik insanları rahatlatıyor. Ailem bana müzik yapmam konusunda çok yardımcı oluyor. Ben büyüyünce bir müzik grubu kurmak istiyorum. Yurt dışında ya da Türkiye'de konserlere çıkmak istiyorum.
1: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: Meli meli mel. Bu benim hayatımın bir dönem. İtiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı
1: gerçekten mi?
0: yapmasam mı, itiraf etsem mi etmesem mi dedim ama.
1: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

Dostlarım merhaba. Antalya Korkuteli yolundan Denizli, Manisa, Turgutlu üzeri İzmir'e gideceğiz. Bir gün öncesinden yorgun olduğumuz için yolda gecelemeye karar verdik ve bunun için Acıpayam civarında sessiz bir ortam bulduk. Yarın Torbalı'da Bayram Salman, Hediye Ağaoğlu ve Halil Çok Yürekli'yi çekeceğiz. Ama günü kaçırmadan konak yerimizde çekim yapmak istedi arkadaşlarım. Ben de sizin için çaldım.

0: Günün ilk ışıklarıyla kahvaltımızı yapıp yola koyulduktan sonra Torbalı'ya vardığımızda nefis bir hava karşıladı bizi. Tramvaylar, otobüsler, dolmuşlarla hayat çoktan başlamıştı. Biz de Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamid'in buğday deposu olarak kullandığı bugünün Torbalı kent arşivini hedefledik. Çekeceğimiz değerli Bayram Salman, Hediye Ağlı ve Halil Çokyürekli benim eski dostlarım ve bu vesileyle tekrar görüşeceğiz.
1: Evet, binlerce yıldır Metropolis'ten bu yana tarımın, sanayinin başkenti İzmir'in incisi güzel Torbalı'mıza hoş geldiniz diyorum.
2: Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Buyurunuz. Sağ olun.

0: Halil, vay, harika bir karşılama oldu. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık. Gazilerimiz gördüğüm kadarıyla, değil mi? Efendim siz nerede gazi oldunuz?
1: Kıbrıs gazisiyim.
0: Kıbrıs gazisiniz.
1: Evet.
0: Yıl 1970,
1: 1974.
0: 74 değil mi? Siz?
2: Ben 1995 yılında Şırnak Silopi'de kahraman çalışkan taburundaydım. Hamamboğazı mevkiinden mayına basarak gazi oldum.
0: Mayına
2: Evet.
0: bastınız, evet.
2: Terör gazisiyim.
0: Geçmiş olsun
2: Teşekkür
0: efendim.
2: ederim.
0: Geçmişten bir gazimiz, Kıbrıs döneminden bugünden gazimiz. Sen de tam Çanakkale içinde hele.
3: İçimden öyle geldi. Gazilerimi de görünce dayanamadım. Bu parçayı seçtim.
0: Çok
3: ve
0: iyi.
3: De yakıştığını umuyorum.
1: Ruhumuz Çanakkale'dir.
3: Evet. Ruhumuz Çanakkale zaten.
0: Ben de bir şey yazdım Çanakkale'ye. Çanakkale, Çanakkale, büyük bir destan. Destanı yazanların her biri aslan. Analar, bacılar, yarlar boldu yastan. Analar, bacılar, yarlar boldu yastan. Çanakkale geçilmez öyle bir destan. Çanakkale, Çanakkale, acılı destan. Çanakkale geçilmez öyle bir destan. Çanakkale acı çanak, acılı destan. Bu
2: destanları, sağlık.
3: Çok güzel.
0: Destanları hep acılarla yazıyoruz tabii, değil mi? Gaziler, şehitler, analar, bacılar, evlatlar. Ne diyelim? Sizlere minnet
2: Vatan
0: borçluyuz.
2: Sağ olsun diyoruz.
1: Vatan sağ olsun.
0: Minnet borçluyuz sizlere.

0: Bayram. Harika.
1: Ağzına sağlık senin
0: Sağ
1: ya.
0: ol Bayram. Ya şu sazın sesi, rengi o kadar hoşuma gidiyor ki ve çok da kullanılmayan bu saz. Değil mi? He
1: Evet.
0: git.
1: Hegit. Orta Asya'daki eski adı.
0: Evet.
1: Araştırıldık. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü. Veys Hoca'ya da saygılar. O
0: Evet.
1: özellikle araştırdı.
0: O mu yaptı bunu?
1: Hayır, bu Hegit yıllar önce aşağı yukarı 40 sene önce Antalya'ya gitmiştim. Bir radyo programına.
0: Evet.
1: Antalya yöresinden birisi orada köyden, yörüklerden birisi getirdi. Dedi Bayram dedi bunu sen çalarsın dedi.
0: Yapma ya.
1: Bunu ben sana hediye ediyorum dedi. Antalya'dan bir büyüğümüz
0: Yani
1: getirdi, hediye etti bana.
0: bu şey sanki büyük bir usta elinden çıkmış. Çünkü estetik baksana
1: Evet.
0: şuralarda böyle
1: Evet.
0: o şeyler var. Nedir bunlar?
1: Bunları ben yaptırdım.
0: Sen mi
1: Bunlar
0: yaptırdın?
1: orijinalinde yoktu.
0: Ha.
1: Bir bu işleri yapan bir ablamız vardı.
0: Evet.
1: Bu da ayrı bir sanat işi.
0: Çok ince iş
1: Dedi
0: o.
1: bu enstrümanı çok beğendim. Getir bana dedi. Bunu ben dedi kendine uygun, otentiğine uygun güzel
0: Evet.
1: bir şey yapayım dedi. Tamam dedim. O ablamız yaptı.
0: Tamam. Kaç teli var bunun? Dört
1: Dört
0: telli.
1: teli var evet.
0: Evet, çok böyle orta tonlar dolu dolu yani
1: Yani.
0: çok güzel. Viyola gibi sanki değil
1: Yani
0: mi? Çello zaman
1: evet.
0: zaman.
1: Ağacı da dut ağacı, dudun özü. Kapakta çam.
0: Çam. Yani
1: Evet.
0: sen daha iyi biliyorsun ama bu enstrümanı çalan çok az kişi var değil mi?
1: Çok az.
0: Çok az.
1: Evet. Özellikle gençlerimize söylüyoruz.
0: Ya. Kıymeti bilinmemiş galiba peki.
1: Yani
0: Ama biz senin
1: gittikçe
0: kıymetini biliyoruz
1: unuturuz
0: Bayram.
1: biliyorum ben. Biz
0: Ya
1: de senin kıymetini
0: sağ ol. Sen
1: sağ.
0: radyo sanatçısı olmana rağmen, İzmir Radyosu'nda çalışmana rağmen yıllarca otantik bir adamsın aynı zamanda. Yani bölgenin adamısın. Dolayısıyla
1: Ama bu Hegit'i şu anda çaldığımı radyoda korolarda, sololarda çaldım.
0: çaldın
1: Bir
0: mı?
1: de bunun benzeri tırnak kemanı var daha
0: Evet.
1: zoru. Onu da özel programlarda çaldım
0: Evet.
1: yine.
0: Gençlere o zaman yani yayla enstrüman, geleneksel yayla enstrüman öğrenen gençlere duyuralım biz bunu. Bu enstrümanı araştırsınlar, öğrensinler bence.
1: Yani ben de çok güzel
0: Hocalık yapar mısın?
1: bir yaparım tabii.
0: Bak ihtiyaç olursa sana göndereceğim.
1: Bana gönderen hiçbir karşılık da istemiyorum.
0: Canım
1: Yeter ki
0: senin.
1: gençlerimiz öğrensin.
0: İşte kültür adamı bu.
1: Yani.
0: Şimdi tırnak keman edin de bu mudur?
1: Tırnak kemanı bu.
0: Bir de onu çalalım mı hadi?
1: Çalalım.
0: Hadi bakalım.

0: Hediye.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Çok uzun zamandır.
0: Uzun süredir görüşmüyoruz. Evet, ama evet, sesin gene güzel.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Bu türküyü anlat bize.
1: Bu türkü Aydın Nazilli yöresine ait. Oraya bir düğüne konuk olarak gitmiştik. Orada bir hanımdan derledim. Daha doğrusu gelin kızdan diyeyim.
0: Evet.
1: Çünkü gelin kız babasına çok düşkün. Genelde kına türküleri, diyalog hep anne kız arasında olur. Bu türküde hep şen babam şen, hiç şen anam şen demiyor. Hep şen ola babam şen olsun diyor. Böyle bir değişikliği var bu türkünün. O zamanlar daha TRT'ye yeni girmiştim. Allah rahmet eylesin. Ahmet Günday hocam, Yılmaz hocam, rahmetli Salih Urhan hocadan ders
0: Kabak
1: alıyordum.
0: Kabak Kemal'in piri değil mi?
1: Evet,
0: ilk çalanlar.
1: Necdet Mahir'in hocam.
0: Oo.
1: Ya hepsi rahmetli oldular.
0: Yıllar nasıl geçti?
1: Çok çabuk geçti.
0: Onlara hocalarımız dedik, onlardan biz öğrendik.
1: Evet. Bugünlerimizin değerini, kıymetini çok iyi bilmeli, çok iyi değerlendirmemiz lazım.
0: Evet.
1: İnşallah sağlığımız yerinde olsun, sıhhatimiz yerinde olsun. Biz de kendi bildiklerimizi Türk halk müziğine gönül vermiş gençlerimize aktarmaya çalışalım.
0: Sizler de aynı zamanda otantik yapılarınız var. Yani bu programda biz zaten otantik özellikleri çıkarıyoruz. Sizler bu bölgenin yetiştirdiği aslında mahalli otantik kişilersiniz.
1: 1980 yılında ben mahalli sanatçı unvanını almıştım. Ama kadrolu olarak TRT'ye başlamam 1986 yılında.
0: Sonra TRT'de eğitildik, nota öğrendik, repertuar genişledik.
1: Yani dışarıda ne öğrenirseniz öğrenin, oradaki olay başka.
0: Ne yapalım şimdi, hadi.
1: Vallahi ne bileyim, programı sen yönetiyorsun, sen söyle istersen. Türkü mü söyleyelim?
0: Türkü söyleyelim tabii.
1: Türkü söyleyelim. Mendilimin ucuna sakız bağladım, sakız.
0: Peki, hadi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: 3, 4...

Dostluklar çok değerli. Çünkü yaşayarak elde ediliyor. İzmir Torbalı çekiminde Hediye Ağaoğlu, Bayram Salman ve Halil Çokyürek ile hem müzik yaptık hem de dostluklarımı tazeledim. Sizlerle olan gönül dostluğumuz da hep daim olsun. Hoşça kalın dostlarım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

burada kadrolu çalıştım. Emekli olunca beni bırakmadılar. 2004 yılına kadar bu koridorlarda yine hayatım geçti. Hep o günleri böyle heyecanla arıyorum.

0: Adana'da bizim bir evimiz vardı. 4 katlı, 10 odalı. Yılbaşı evveli, 3 gün evvelden bize toplanırdı bütün komşular. Tombala oynardık falan filan böyle. Ben işte orada dünyaya geliyorum. Rahmetli annem böyle neredeyse kar yağacak, sulu kar şeklinde bir yağış gecesi doğdurdum dedi.
1: Şimdi Mustafa abiyle ben burada tanıştım. Yani hani radyoya geldikten sonra tanıştım. Adana'da aynı mahalledenmişiz ama hiç tanışmamıştık. Dayısıyla komşuyduk.
0: Rahmetli dayım öğretmen. Diyor ki bu çocuğu 25 Aralık diye kaydedersek nüfusa 7,5 yaşında okula gider diyor. Ben diyor bunu 1932 diye Mart ayına şey diyor. Nüfus kağıdımda 25 Mart 1932 olmasaydı ben radyoya giremiyordum. Niye? Çünkü Temmuz ayında imtihanlar bitti. Demek ki bakın kader nereden nereye getiriyor. Çocukluğumuzda herhalde radyo yoktu biliyorsunuz ama benim babam meraklıydı. Hali vakti de iyiydi. Bizim evimizde radyo vardı.

bu türküyü söylerdi babam. Müziği de severdi. Ben ortaokul yıllarında Adana'da Görsev kardeşler vardı. Bize gelen plakları dinletirdi. Biz orada işte hangisini taklit ederiz, hangisini dinleriz?

0: Sanat taklitle başlar. Ama taklitte kalırsanız kendiniz olamazsınız. Nitekim babam da Münir Nurettin'den esinlenmişti ve günün birinde Mustafa Sağyaşar oldu.
1: Sesin Münir Nurettin'e benzediği için hani cinsini de bilmiyoruz. Tenor mu, bariton mu, bas bariton mu değil, öyle bir fikrimiz de yok yani. Kendime uygun ses olarak Münir Nurettin. O benim idolümdü.

radyoya gireceğim imkanı çıkın diyor yani müracaat edince. Babam al dedi sana istediğin kadar para, ne kadar kazanacaksın bilmiyorum. Git kazanırsan kazan, Allah rast getirsin. Kazanamazsan bu eve dönüş yok dedi. Sabret.

Şimdi Ankara Radyosu'na geldik. Yalnız ben değilim tabii. 210 kişi kadar vardı imtihana girecek o zaman. Birinci imtihanda bana rahmetli Mesut Cemil dedi ki oğlum hangi şarkıyı söyleyeceksin? Onların tasvip ettiği besteciler Lemi Atlı'dan Sultaniyegah bir şarkı.

Lemmy Atlı'dan bir şarkı dinleyince hoşuna gitti. Kazandık birinci imtihanı falan. İkinci imtihana girdik. İkinci imtihanı da kazandık. Listeler asılıncaya kadar biz heyecandan ölüyoruz. Liste asılınca, kendimizi görünce oh diyoruz. Üçüncü imtihana girdik. Rahmetli Mesut Cemil aynen bana şunu söyledi. Evladım dedi, birinci imtihanda söylediğin şarkıyı bize konser verir gibi söyle dedi. Aradan belki bir ay geçmiş, beni unutmamış. Üçüncü imtihanı da birincilikle ben kazandım.

Cumhuriyet döneminin en önemli icracılarından biri. Tabii 50'li yıllarda başlamış musiki kariyeri Mustafa abinin kendine has özel bir renk. Hakikaten müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sanatkar. Ondan sonra gelenlere örnek olmuş.

3 ay sonra biz başladık geçit programlarına. Ben bayağı isim yapmaya başladım. Babamın resmi yerlerde de şeyi geçiyor. Radyoda bir genç bir çocuk var. Bu kim diyor? Benim oğlum diyor. Benim oğlum diyor. Bir sene sonra bize izin verdiler 15 günlüğüne. Gittik şeye. Bütün aileyi topladı. Bana dedi ki oğlum ben senden özür diliyorum. Bu işin bu kadar onurlu olduğunu bilemezdim diyor.

0: verseydi.
1: Mustafa Sayaçlar'ın eşi Gülten Hanım ve Necdet Tokatlıoğlu'nun eşi benim ders arkadaşlarımdı. Mustafa da arada böyle yeni radyo sanatçısı olduğu için biz hep o geldiği zaman ayağa kalkardık. Radyo sanatçısına çok önem verilirdi o yıllarda. Bir müddet sonra Gülten Hanım'la evlendiler.
2: Annem daha despot bir hanımdı, Allah rahmet eylesin. Babamı çok güzel eleştirirdi sanat açısından. Babam da annemin bu eleştirilerini çok kale alırdı. Çünkü annem de müzikten çok iyi anlayan bir insandı.

Şimdi 3 sene stajyerlik devresi var. Tam bir konservatuvar gibi. Saat 8.30'da başlarız. Saat 2-2.30'a kadar ders, her çeşitli dersler. Edebiyat dersi, şan dersi, nazariyat dersi. Radif Erten rahmetli hocamız Muzaffer Birtan Ulçalarak klasik koro programlarını, işte Mesut Cemil'in yönettiği programları hazırlığını yapıyordu. Bütün sanatçılar bir arada. Biz de oradayız. Eski sanatçılarla beraber yeni şarkımı beşkederlerdi. Rahmetli Sıdıka Çandarlı, hadi bunu kim okuyacak der. Ben hemen parmak kaldırırım. Kim okumak ister bunu? Tek... Bazen Kale Almaz Hoca eski sanatçılardan birine okutmak ister. Ben kızıyorum o zaman. Diyorum ki o zaman ben ezbere okuyacağım diyorum. Nasıl olur derdi. Okurum derdim. Okursan ben de sana 25 kuruş veririm derdi. Ama 110 lira maaş alıyorduk o zaman. Dana gözü de bir de 1 liradır. Oğlum nasıl ezbere okuyacaksın diyor. İki defa çaldık, söyledik. Nasıl ezberleyeceğim? Ben ezbere okurum diyorum. Yani işi artırıyorum. Böyle iddialıydım.

0: Dilimiz aynıdır ama Mustafa Bey ile çalışmak güçtür. Çünkü çok titizdir. En ince teferruatına kadar uğraşır. Kızdığını hiç görmedik ama ders verirken öğrencilerle çok samimiymiş gibi gözüken ama işe gelince o samimiyetin ortadan kalktığını, çok titiz olduğunu ben biliyorum.
1: Hocamız oldukça disiplinli, tavizsiz, derslerinde çok sıkı çalışan bir insandır. Çok ciddi bir rahatsızlığı olmadıktan sonra mutlaka o gün o dersimizi yapmışızdır. Repertuarındaki incelik, titizlik de bizim için ayrı bir güzellik. Müzik ruhun gıdasıdır ama bozuk gıda satanlardan almayın, ruh sağlığınızı bozmayın der. Bunu hemen hemen her konserinde olmasa da çoğunlukla söyler. Milyonları müziğe doyurdum ama ben hala doymadım der.

0: Askere gittim geldim. Bu arada ben istifa etmişim. Geldiğim zaman bu kadro bana verilmedi. Bekliyorum. 61 senesinde ben Göl Gazinosu'na başladım.
1: Kaç sene çalıştın Baba Gazino'da, şeyde Göl Gazinosu'nda?
0: 7 sene devamlı çalıştım.
1: Ama orada başka gazinolarda da çalıştın değil mi Göl Gazinosu'nda?
0: Göl Gazinosu'nda çalıştım. Parkında. İstanbul'a geldim sonra. 68 senesinde İstanbul'a geldim. İstanbul çalışmaları başladı. Daha sonra İstanbul'da çalışmadığım hiçbir gazino kalmadı.
1: Evet.
2: Ben Mustafa abiyi ilk olarak Gençlik Parkı'nın tam ortasındaki o ünlü gazinoda, şimdi olmadığı için adını rahatlıkla söyleyebilirim, Göl Gazinosu'nun fasıl heyetinin içinde dinledim. Adana'dan gelmiş ve yükselmek için heyecanla bekleyen bir ses sanatçısıydı.
0: Fahrettin Arslan şöyle diyordu: "Eskiler seni istemiyor, yenileri sen istemiyorsun," derdi. Benim gazinomda çalışan Mustafa Sağyaşar hangi saatte çıkarsa çıksın benim gazinomun solisti odur derdi. İstiyorsan yarın bir gazete reklamı yapayım, seni az solist ilan edeyim dedi. Ama dedi, gazino müşterisi en sonunda kadın görmek ister dedi. O ışıkların altında kadın görmek ister dedi. Gel benim sözümü dinle, sen solist altı olarak çalış dedi. Ve haklıydı da.

Ben 1961 senesinde Ankara Radyosu'na tambur sanatçısı olarak girdiğimde Mustafa Sağışar'ın bir programında, 20 dakikalık programında beni de sazların arasında yazdılar ve o gün kendisiyle yüz yüze daha iyi görüştük ve anlaştık ve birbirimizi sevdik. Ay.

Neticede 3 sene sonunda bir imtihana giriyoruz. 13-14 kişilik bir jüri. Rahmetli Münir Nurettin Selçuk beni imtihan etti. Notalar yazdı, okudum. Piyanoda sesler verdi. Bu notaları yaz dedi, yazdım. Ne hazırladın bize dedi. Dedim ki 19 büyük eser, usulden eser hazırladım. Hangisini isterseniz okuyayım onu dedim. Güldü Münir Nurettin. Sonunda dedi ki sen oğlum bize bir ağır semayı oku dedi. Peki dedim,

O imtihanda ben 4 derece üstün başarısına binaen parantez içinde sicilimde vardır. 4 derece terfi aldım. Böyle kendimi kabul ettirdim. Hep iddialı oldum. Hep bana güvendiler.

Yine iddialı bir program öncesi bir sabah bir magazin programına çağırdılar. Yıldırım, Mustafa abi, ben gittik. Yaşar abi yok. Yaşar abiyle onların ta eskiye dayalı bir şeyler olmuş herhalde. Program sunucusu hanım bu durumu anlamış nasıl olduysa. O yine o konuya geliyor. Mustafa abi de boş bulundu. Biraz konuştu tabii. Konuştukça hanım tekrar üstüne gidiyor. Akşam kuliste Yıldırım, ben, Mustafa abi, üçümüz, Yaşar abi gelecek mi gelmeyecek mi onu konuşuyoruz. Ya şöyle dedi tabii diyor, ben de diyor sinirlendim diyor Mustafa abi, bize mazeret beyan ediyor. Neyse, muz var elinde, muzu yedi bitirdi Mustafa abi, muzu atacak yer arıyor. Abi dedim, at kapının ağzına, Yaşar abi gelecek birazdan dedim. O kadar değil ya dedi.

Benim iddiam şu oldu. Bir idealim vardı. Yeni şarkıları meşhur etmek. Ben en az 90 şarkı meşhur ettim. Nal Kese'nin, Avni Anıl'ın, Erol Sayan'ın, Şevki Bayhan Üzüş'ün bütün şarkıları.

0: Tamam Seki Bayhan'ın.
1: Babam mesleğine aşık bir insan. Şarkı söylerken babam hiçbir şeyi düşünmeden o güftenin içine giriyor.
0: Mesela diyelim ki bak, unutamam seni, böyle rastgele bir unutamam seni derken o seni çok önemlidir. Değil mi? Bir kişiye sanki hitap etmiş oluyorsunuz. Ama benim öyle bir takıntım yok. Ben 7'den 70'e herkesi görürüm gazinoda. Oradaki insanlar sahnedeki sanatçıyı kıskanırlar. Benim mağazam vardı Ankara'da. Birçok güzel kadın, genç kızlar gelip beni bulurdu. Bana bakarak unutamam seni diye söyledin bana diye.
1: Ben babama çok düşkündüm. İki tane de erkek kardeşim var. Ama ben daima babamın peşinde gezerdim. Hatta onu çok kıskanırdım. Böyle bir hanımla, hayranlarıyla konuştuğu zaman falan çok kıskanırdım. Annem derdi ki, sana ne oluyor, ben bir şey demiyorum da derdi.

müziği aleminde çok şarkıyı hit yapmıştır. Kalbimin sahibi sensin, sabret gönül. Ve sayayım mı, saymayayım, başka bir şarkıyı söyleyeyim size. Karan.

0: Şimdi Mustafa Yoldaşan imtihanı kazandı. Sunucu olacak. Ankara'da ilk bir özel televizyon konseri Mediha Demirkıran yaptı. İkinci konseri bana verdiler. Ve ben ısrar ettim. Dedim ki benim programımın sunucusu Mustafa Yoldaşan olsun.
1: Ve Ankara Radyosu'nda yetişen, şu anda İstanbul Radyosu'nda görevini sürdüren Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri ve alkışlarınızla Mustafa Sağ Yaşar.
2: Sağ olsun, o konserde beni seçmiş, bu konseri Mustafa sunsun demiş. Bana çok büyük bir destek oldu, çok büyük bir moral oldu. Şu anda bile ona Mustafa abi demekten ve Mustafa Sağ Yaşar'ı en iyi seslerden biri olarak lanse etmekten hep gurur duydum.

Şimdi Mustafa abiye söylüyorum. Mustafa abi, seyirci senden karamı isteyecek. Lütfen programın içine koy. Ya sen ne karışıyorsun benim programıma? Yeter, bıktım, yıllarca okudum. Yetmedi mi? Ne olur başka şarkı söyle. Hayır, söyleyeceksin. Karam söylenmeden sahneden inmek yok. Peki başımın belası. Peki der ve

Çakıl Gazinosu'nda başlıyoruz. La la si son, son son la fa, fa fa sol mi, mi son son fa fa mi, mi.

bir dola sevgimizin, aşkımızın üstünden. Sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Bu şarkıyla sahneye çıkıyorum. O gün Hülya Koçyiğit ailesi ve Zeki Müren 12 kişilik bir grup hemen uzayan pistler vardı ya hani şeye, onların yanında oturuyorlar sahneye yakın. Ben bu şarkının aranamesini iki defa çaldırdım, çıktım. Yine yeni bir şarkıyla huzurunuzdayım dedim. Ve bunu okudum. Zeki Müren böyle yaptı. Nereden buluyorsun bu şarkıları Mustafa'cığım dedi. Dedim bu şarkı İspanyol Meyhanesi isimli plağın arkası dedim. 4 sene evvel okudum ben bunu dedim. Yapma ya, ne kadar güzel bir şarkı bu dedi. Bir hafta sonra plak yaptı.

0: yapmış oldukları plaklar su gibi satıyordu. Çok plak yaptı. Yani radyoda en çok plak yapan kişi Mustafa Sağyaşar'dı.
1: Efendim biz tabii çocuk yaşlarımızda Mustafa Sağyaşar çok ünlüydü. Anadolu'nun her yerinde tanınan bir sesti, sevilen bir sesti. Adeta caddelerde, sokaklarda onun sesi yankılanırdı. Plak dükkanlarından yeni çıkan bir plağını hemen satışa sunulurdu ve bütün Antakya'daki müzikseverler o plağı edinmek için hemen plakçılara giderlerdi. Bir pick-up modası vardı. Hatta birbirlerine sorarlardı. İşte Mustafa Sağyaşar'ın yeni bir plağı çıktı. Aldınız mı, edindiniz mi diye.
2: Sizden biri ismindeki şarkımı, Nihamet şarkımı Gönül Akkor okudu ve güzel de okudu tabii. Dedim ki Mustafa Sağyaşar'a bu şarkı dedim çok meşhur olacak. Vallahi bana göre dedi o şarkı pek iyi bir şarkı değil dedi. Bir şey olmaz ondan dedi. Şuraya dedim yazar mısın bunu? Bu şarkıdan bir şey olmaz diye yazdı ve bana verdi, imzaladı, verdi, tarih koydu falan. Fakat şarkı yılın şarkısı oldu. Ne haber dedim. Bak dedim senin yazısını gösterdim. Bak bu şarkıdan bir şey olmaz diyorsun. Yılın şarkısı oldu. Ben okudum da ondan oldu dedi.

Hiç işi hafife almadım ben. Eserleri çok hazmederek okurum ve iyi yorum yaparım. Bunun için beni seviyorlardı.

0: Mustafa Sağyaşar benim için bir idoldür. Türk musikisinin mütevazı kimliği içerisinde çok büyük bir ustası olan sevgili Mustafa Sağyaşar hocamızdan birçok eser geçerek repertuarıma şarkılar kattım. Büyük bir üstadla burada aynı saatlerde, aynı dakikaları, aynı nefesi paylaşmak çok büyük bir mutluluk. İnşallah Mustafa Hoca'nın 100. yaşında da bu sahnelere beraber paylaşırız.
1: İyi bir sanatçı olması, sesini iyi kullanması hem de çok mütevazi olması onu sevdirmiştir halka. Her yerde, çalıştığı gazinolarda da, gittiğimiz yurt dışı konserlerinde de herkesten fazla alkış almıştır, hakkıdır.
2: Popüler olmak derdine düşmedi. Ne müziğinden taviz verdi, ne de sanatından veya sanatındaki mesleki duruşundan.

0: Mustafa Sağyaşar'ın en önemli özelliklerinden biri, ondan evvel icra edilen bazı eserler kaybolmaya yüz tutmuş eserler var. Onları tekrar gündeme getirmiş ve bugüne gelmesinde büyük etken olmuştur.
1: Sağyaşar her zaman, her zaman seyircinin çok zevkle dinlediği bir sanatçı. Ben de kendisini çok seviyorum. Abi derim kendisine, hala abi diyorum. Hayır.

Benim aşağı yukarı 5-6 şarkımı okudu Mustafa abi. Vallahi okuduğu şarkılar hepsi sattı. Yani meşhur, zaten radyoda da okunduğu için şarkılar halk tarafından biliniyor ve seviliyordu.

0: Çok renkli bir sanat hayatım vardır. Sahnede, turnede, yurt dışında, yurt içinde, hepsinde bir numara olduğumu zannediyorum.
1: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yetiştirdiği en güzel okuyan ses sanatçılarından biri. Çok alkışlayacaksınız. Ben seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. Huzurlarınızda Mustafa Sağyaşar.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Her zaman olduğu gibi harikasınız. TRT Müzik kanalında siz kıymetli aşikar dostlarıyla, müziği sever izleyenlerimizle yeniden birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Suzi Dil makamında Avni Anıl bestesiyle programımızı açtık. Unutamıyorum dedik. Şimdi yine Suzi Dil bir eserle devam ediyoruz. Buyurun.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yine çok güzel yorumladılar. Şimdi farklı tarzda bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakalım ne geliyor?

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Umarım sizler de bu şarkıdan bizim kadar keyif almışsınızdır. Böyle eski şarkıları okudukça hep eski günlere gidiyorum ben şahsen. Umarım sizler de aynı hissiyatı paylaşıyorsunuzdur benimle. Şimdi güzel bir Orhan Gencebay eseriyle devam ediyoruz.

Vay vay vay, ne güzel şarkıydı. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi güzel bir eserle devam ediyoruz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi daha güncel bir eserle programımıza kaldığımız yerden devam ediyorum.

Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir şarkı. Bora Duran'ın şarkısıydı bu da. Böylece değişik bir eserle programımıza devam ettik. Şimdi Türk müziği eserimize devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Biraz hareketleniyoruz bu arada.

Bravo. Ben de seyircilerimizin adına sizi alkışlıyorum, izleyicilerimizin adına. Güzel hareketli bir Türk müziği eserinden sonra şimdi Barış Manço'yu, Barış abimizi anacağız. Bakalım ne geliyor.

0: çaresi.
1: Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde siz müzikisever dostlarımızla Aşikar programında buluşmayı ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

isterdim ama bir kişi var sadece. Ama ekranlar başında on binlerce kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü program mesajları böyle gösteriyor. Bir Sinan'la sahnedeye daha hoş geldiniz. Çöp şarkısıyla

genç arkadaşlarım var. Çok sevgilerini sunan, mesaj atan, coverlar yapan hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben bir ekipmanda TRT Müzik ekranlarında yepyeni bir program bu bölüm, bu hafta. Enteresan konuklarım var. Çok yetenekli iki tane insanı seçtim. Onlar gerçekten müzik alanında çok büyük yetenekleri olan, aynı zamanda çok sevdiğim kişiler. Aynı zamanda birisi çok yani çok yakışıklı diyeyim. Çok iyi yani bir müzisyen gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşim. Şaka yapıyorum, ona takılıyorum. Yerde çok güzel bir kız ve çok yetenekli. Zaten sahnelerin tozunu attırıyorlar ikisi de. Bayanlar baylar, şimdi ilk konuğumu davet ediyorum. Karşınızda geleceğin bir numaralı şarkıcılarından, uzun zamandır besteleriyle hem televizyon dizilerini hem de Türk pop piyasasını sallayan kardeşim Bertin Yıldız.

0: Mükemmelsiniz ya. En büyük alkış size.
1: Elinize sağlık. Hoş geldin Bert Hocam.
0: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
1: Bert'in Yıldız gerçekten canlı ne kadar güzel olayım. Canlı mı çıkarsaydık bunu hocam?
2: Yapalım.
1: Şarkı.
2: Vallahi yapalım.
1: Çok

0: Çok yakışıyor. Bir de bir
1: Evet.
0: söyleyeceğim, böyle alışık da değilsin gibi ama acayip böyle ilk seferde ilk provada taka tuka söyledin yani.
1: Vallahi öyle oldu ya. Bu
0: İşte
1: şarkı
0: bu.
1: akustik güzel oluyor ya.
0: Bence böyle bir versiyon yapılması lazım buna.
1: Vallahi. Güzel
0: Vallahi
1: oluyor.
0: Bert'in aklını almıyor herhalde. Birkaç ay oldu çıkalı ama yavaş yavaş kendini buluyor.
1: Vallahi öyle oldu. Biz bu şarkıyı yaptığımda ben Caner abiye gönderdim. Caner Güneysu'ya.
0: Ha.
1: Aynen bir gece 2-3 gibiydi falan.
0: Caner Southwater. Çok kötü.
1: Ben ona gönderdim, dedim abi böyle böyle bir şarkı yaptım ben diye. Uçtu yani, çok yükseldi o da şarkıya ve bayağı hemen gitarlarını çalıp gönderdi. Sonra 2 gün sonra aranje yapıldı ve şarkı bitti.
0: Helal olsun. Onu da buradan
1: Bir
0: kardeşimize
1: 9 aylık
0: sevgiler
1: bir
0: sunalım.
1: çıkartma sürecimiz vardı şarkıyı. Ben hasta oldum, bir şeyler
0: O da
1: oldu,
0: çok
1: klip
0: iyi
1: oldu
0: müzisyen değil
1: falan.
0: mi
1: Çok
0: Caner'de? Onu
1: çok
0: çok
1: aşırı
0: küçüklükten tanırım ben de.
1: aşırı iyi müzisyendir.
0: Ona da buradan selamlar.
1: En sonunda çıktı ama şarkı yani.
0: Şarkı çıktı. Bayağı senin sancılı dönemlerin oluyor Berto şarkıdan önce. Böyle
1: Öyle.
0: şey gibi, çocuk doğuracak gibi oluyorsun yani, anladın mı?
1: Evet,
0: Hatırlıyorum.
1: stres
0: Çıkıyor abi,
1: içindeyim.
0: çıkacak. O kara cumalar. Bazı şikayetler oluyor ya bazen. Ama
1: Evet.
0: onu bugün burada da konuşalım biraz. Birazdan
1: Kesinlikle.
0: geldiğimde yanına konuşalım.
1: Kesinlikle.
0: Önce çok güzel bir hanımefendiyi bekletmek olmaz. Onu da aramıza aldıktan sonra devam edelim muhabbete. Tekrar hoş geldin. Şimdi bayanlar baylar, Sinan'la sahnede çok değerli bir konum var. Hatta yaklaşık bir 3 yıl falan sahnede de beraber çalıştık. Vokal desteği verdi bana sağ olsun. Çok önemliydi benim için o dönem. 2018'lerden 21'e kadar falan herhalde, pandemiye kadar. Pandemiden sonra patladık. Ondan sonra ve sonra kendi solo yoluna devam etti. Ben de ona bir şarkı yaptım. Kendi kariyerine devam ediyor. Sahnelerde zaten çok aranılan bir isim. Gerçekten çok da sevdiğim bir karakteri var. Ama ondan önce çok yetenekli yani. Bayanlar baylar, hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.

0: Deniz. Vay. Buradan Nazan Öncel'e de selamlar, sevgiler. Hoş geldin, ağzına sağlık.
1: Hoş buldum.
0: Berto. Evet, şimdi demin onu konuşuyorduk. Yani diyorum ki o kara cumalar dedim ya sana, hani bazen ne olacak falan, yeni şarkı yaptığında. Aslında Deniz için de söz konusu ama sen çok daha böyle şeyle bekliyorsun, tutkuyla bekliyorsun ya o cumaları.
2: Biraz şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen, işte müziğin
0: için... Bas, trombon, trompet.
2: Benim işte Mehmet. Müziğe başlamamın sebebi zaten Gökhan abiler. İşte Gökhan, Mehmet Gökhan. Yani dayım, babam gibiler
0: sen
2: zaten.
0: Sen bilirsin Biriko. Çalıştı yıllarca.
2: Birkan abini zaten elinde büyüdüm. Ben 7 yaşındaydım Birkan
0: senin,
2: abi.
0: Senin dayın...
2: Yok, annem de müzisyen.
0: Anneciğin de. Onu aynen. Da ellerinden öpüyoruz.
2: Evet, tromboncu o da. Türkiye'nin ilk kadın tromboncusu hatta.
0: Şaka yapıyorsun. Aynen. Ne kadar değişik bir enstrüman seçimi.
2: Öyle. Bir kadın için. Hatta babanızın öğrencisi konservatuvarda.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ay, babama da buradan saygı ve sevgilerimi söylüyorum. Onun öğrencisi olmayan zaten kalmadı artık. Yani çok tabii yıllardır hizmet vermiş o da bu sektörde. Bu arada Deniz'de de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani Deniz Özdoğru yazıp girdiğinizde görürsünüz. Enteresan bir şekilde sahnede popüler olanı söylüyor ama yaptığı müzikte popüler olanı tercih etmiyor. Onda bir garip bir yani tür yaratıp hani o, aslında İngilizce dinlediğin şarkıları Türkçeleştirip o tarz bestler yapıp onları korkutucuca yayıyorsun değil mi?
1: Ya biraz
0: yani kolaya kaçabilirdin aslında.
1: Dinleme pratikleriyle de alakalı. Ben çok fazla şimdi müzikal tiyatro da okuduğum için yani konservatuvarda eğitimini aldığım şarkılar batı temelli şeylerdi. O yüzden yazdığım şeyler biraz daha oraya doğru gidiyor onları dinlediğim için. Ama şimdi sen bir şarkı yapıyorsun. Diyorum ki bu da çok iyi ama
0: seviyorsun
1: içten
0: da.
1: Gelen şey birazcık şey değişik olabiliyor.
0: Şey kafası yaşıyoruz değil mi hepimiz böyle zaman zaman? Bir şarkı yapıyoruz. Ben buyum ya. Hani ben böyle ilerlemeliyim. Sonra başka bir şey değil mi? Berto senden de çok var değil mi?
2: Kesinlikle var.
0: Ben buyum ya. Yok ya bu ya... Abi galiba ben arabeskçiyim.
2: Ya biraz son, ruh haliyle galiba. Öyle evet evet öyle konuşmuştuk yani. Galiba biraz ruh haliyle alakalı. Yani.
0: Sende de var Deniz Olmaz. Acayip bir caz söyleyip bir yandan... Hani... Ya çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Hani tırnak içinde çok elit kesiminde tercih ettiği bir şarkı Deniz aynı zamanda. O gecelerde de olabiliyor ama bir anda gidip... Arabesk bir veya bir türkü barda da Deniz'i görebilirsin yani, anlatabiliyor muyum?
1: O kadar doğru ki. Doğru. Ben o yüzden mesela o dediğin cümleyi kuramıyorum. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Müzikte genel olarak bana herhangi bir şey hissettiren her şeyle yakın bağ kuruyorum kendimde.
0: En son
1: o yüzden...
0: şeylerini gördüm sosyal medyada. Meşhur bir rap şarkıyı arabesk gibi yaparken.
1: Yok ya, arabesk değil. İngilizce nasıl? Çok İngilizce. Popüler bir şarkıyı Türkçeleştirdim. Ha, Türkçe, Türkçe olsaydı. Müzikal şarkı gibi tınlıyordu. Çok izlendi o mesela. Çok ilgi gördü.
0: Galiba Kurtuşlar'ın da bir şarkısını öyle bir yaptın. Kurtuşlu'da Burak eski bir şarkı sanki.
1: Şey Kehribar'ı söylemiştim. Kendim gibi böyle daha
0: i̇şte
1: daha modern tınılarla. Hepsi söylenebiliyor.
0: Denemeler
1: ya.
0: Bu müzik işte. Müzikal deneme bu. Sadece biraz daha sabırlı olmak gerekiyor yani. Şimdi sırada mesela benim sevdiğim, belki şu program yayınlandığında çıkmış olabilir ama sen çıkartmamışsındır daha onu. O şarkı çok güzel mesela. Neydi onun adı? Bugün yapacağız onu.
2: Yollar Bana Dar.
0: Yollar Bana Dar güzel. Senin en son yaptığın şarkı neydi Deniz? En son çıkarttığın?
1: Ben en son Yetmedi diye bir
0: bugün
1: şarkı.
0: Bugün var değil mi Yetmedi?
1: Var evet.
0: Hı. Yetmedi'yi bugün bir yapalım ya evet. Hiç böyle herhalde orkestrayı yapmadın Yetmedi'yi akustik.
1: Yapmadım böyle canlı. Evet, yani kendi hani orkestramla bir iki kere hani bir yerlerde söyledim ama bu kadar büyük bir platformda hiç söylemedim. Bir
0: o zaman bakalım ne olacak şimdi Yetmedi Sinan'la sahnede.

0: Evet. Söz müzik Deniz Özdoğru mu?
1: Evet.
0: Tebrik ederim gerçekten. Güzel şarkıymış. Peki kaç oldu single? Bir beş oldu herhalde.
1: 4-5 olmuş olabilir düetlerle
0: Benim
1: birlikte.
0: şarkım var bir tane.
1: Senin evet ilk şarkıydı o.
0: Mükemmel.
1: Ama bambaşka bir şarkı. Bak ne kadar hiçbir
0: Latin.
1: şarkım birbiriyle
0: Şu an utanıyor
1: tutmuyor.
0: musun o şarkıdan?
1: Ya utanmıyorum ama sanki ne, bilmem.
0: Senin tarzın mı? O şey var. Daha Lolita o.
1: Daha böyle daha sakinleştim galiba. O çok
0: Sakinleştin
1: heyecanlı kaldı
0: ya.
1: böyle.
0: Ne oldu böyle ya? Yok iyi
1: Yani
0: oldu
1: her
0: canım.
1: şey mükemmel, çok iddialıydı anladım. O senin cümlendi, benim değil
0: Tamam
1: işte.
0: aynen bana oluyor ama sen de böyle bir şey var çünkü. O
1: Aynen.
0: aroganda şu an olmuyor mükemmel. Şu an bu tarz güzel hoşuma gidiyor benim de bu yarattığın yeni stil son yıllarda. 2018'de biz çalıştık değil mi? 2018 miydi
1: Evet.
0: ya Deniz?
1: Daha öncesinde tabii, hatta 2016'dan itibaren mi?
0: İnanılmaz bir şey ya. Pandemiye kadar değil mi? Devam eden bir şey.
1: Aynen. Hatta TRT'de program yapmıştık yine.
0: Evet. Ben seni hatta ilk sahneye çıktığımda gördüm. Arkaya döndüğümde hatırlıyorum o.
1: Doğru. Ama
0: İzmir Mustafa Kemal Paşa
1: Kıbrıs'ta
0: konseriydi.
1: o. Kıbrıs'taydı.
0: Kıbrıs. Ha, Kıbrıs'tı.
1: Öyle
0: İzmir abi. İlk
1: miydi?
0: orada gör. Eminim
1: Hadi
0: ya. Sonra
1: ya.
0: Kıbrıs'a gittik. Aynen.
1: Unut. Çok
0: İkinci
1: her yere
0: konserdi.
1: gittik böyle. Bütün
2: Aynen.
1: Türkiye turu
2: Şefimden hiç
1: yapmış.
2: kaçmıyor şefimden. Hiç kaçmam.
0: Kaçmaz. Şu anda o biliyorsun. Bütün şarkıcılara altın tik var. Nereye nerede kimle gidildi falan. Aynen. Biz yıllar içinde şey yani biliyorsun bizim almamız gereken bütün emlakları Birkan Şener almıştır.
1: Ya
0: Bizde
1: Birkan
0: dolaşalım.
1: Şener, ben diyorum
0: Biz de
1: Türkiye'deki...
0: sonra böyle yaptı bize. Hayat ne güzel değil mi? Biz öyle elindirken bir anda bir baktık. Adam emlak zengin oldu. Bizi oyalıyor.
1: Ben ona diyorum ki hep Türkiye'deki bütün orkestraların şefi olmak nasıl bir duygu?
0: Kesinlikle öyle ya. Yani hakikaten bir kere duydu geçen bir şarkıcıya birisi orkestra şefi olarak gitmiş. İnanamadık yani. Hemen herkes Birkan'ı arıyormuş. Bir şey mi oldu falan başta bir şey mi yok. Neyse. Yaptı bir şeyler. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Birkan Şener'i seviyoruz. Peki, Berdo senin kaç oldu single?
2: Abi valla benim herhalde 12 oldu ya.
0: Şaka yapıyorsun.
2: Evet, 11-12 olmuştur.
0: Yavaş yavaş dediğim o zaman biraz hızlı hızlı gitmen lazım artık.
2: Evet, yani en az ilk başladığımda
0: Ama
2: 2022'de
0: gene
2: çıkarttım.
0: yaşın ufak hala ya.
2: Tabii
0: 20 kaç? 26?
2: 27, yeni
0: Abi
2: girdim.
0: hala ufaksın ya.
2: Evet. Olsun,
0: Demek ki
2: 30'a kadar var.
0: 20'li 21'lerde falan mı yaptın şeyi? İlk
2: Yok,
0: single'ı.
2: 2022'de yaptım ben. 2 ya da 3 sene önce. Her 2 ay arayla bir
0: 200 sene
2: çıkartıyordum.
0: önce 2022 olur mu?
2: Olmuyor değil mi?
0: Yok.
2: Doğru.
1: Herkesin zaman
2: Zaman
1: algısı
2: algımız
0: Tamam.
2: değişti.
0: 3-4 yıl önce
2: 2022'de
0: yaptın
2: baş.
0: ilkini.
2: Aynen.
0: İlk neydi?
2: İki satır.
0: İki
2: O
0: satır.
2: büyük göz bebeğim ya.
0: O meşhur olmuştu o şarkı değil mi?
2: O evet birazcık dinlendi. Radyolarda falan da bayağı çalmıştı.
0: 1500-2000 stream aldı o. Şaka
2: Net.
0: yapıyorum. Şey, gerçekten iyiydi o başlangıç olarak.
2: Evet, güzeldi o. Beni anlatıyordu. Sonra da tarzımı biraz ama değiştirdim galiba.

0: Bayağı.
1: Bilmiyorum, ben senin bu duygusal romantik çocuk şeyini seviyorum yani.
2: Evet,
1: Şu anki
2: atamıyoruz
1: tarzını
2: içimizden
1: açıkçası.
2: duygusallığı.
1: O yüzden Yollar Bana Dar da birazdan yapacağız o şarkıyı. O şarkı da bana dinlediğim andan itibaren sana hadi Bertin çıkart bunu falan yapıyorum sana. Deniz, senin sıradaki ne? Proje, fikir. Kendi söz müziğin mi yine devam edecek?
3: Kendi söz müziğim de
1: Biraz
3: var.
1: kaldır mikrofonu benim.
3: Kendi söz müziğim de var. Bir de bambaşka bir proje var ama o tam olmadan bahsetmeyeyim.
1: Söylemeyeyim. İyi,
3: Sonra
1: tamam.
3: bir daha başka bir programda.
1: Tamam, okey. O zaman buradan kendi şarkılarımızdan yola çıkıp çok sevdiğimiz başka bir adama uzanalım. Hakan Altun'a. Hakan abi de çok severim. Onunla da ortak işlerimiz oldu. Onun söylediği ama galiba Yıldız'ın şarkısı. Aç Lütfen Gel Yıldız değil mi?
2: Ben değil diyebiliyorum.
1: Aç Lütfen Gel ama Hakan Altun değil mi söyleyen?
2: Evet.
1: Orada benim
2: Evet,
1: sorun
2: evet.
1: yok. Hakan abi şarkısı olabilir. Biraz öyle tınlıyor sanki. Şimdi sen de bu şarkıyı seçmişsin. Biz de ona buradan bir selam gönderelim. Hem de benim de çok sevdiğim bir şarkı. Şimdi Sinan'la sende Bertin Yıldız, Aşk Lütfen Gel.

0: şarkılaya. Onunmuş bu arada tabii, şarkıya
1: Evet.
0: baktık. Söz müzik. Bazen çünkü Yıldız Bey şarkıları söylüyor. O yüzden. Peki bu Yollar Bize Dar'dan sonra artık herhalde bir best of, şaka yapıyorum.
1: Kesin.
0: Şimdi tabii daha 27 yaşındasın. Daha
1: Aynen
0: uzun bir
1: abi,
0: yol var.
1: evet.
0: O yüzden bu bir aşk zaten. Bu arada şu da var. Galiba birçok ünlü diziye de şarkılar yapıyorsun. Demet'le herhalde bir süre sonra. Demet
1: Yeni yeni
0: Özdemir'e bir
1: başladık, evet.
0: şarkılar söylüyorsun. Eşref
1: Aynen.
0: Rüya dizi için.
1: Aynen. Ya Demet'in sesi zaten muhteşem bir ses. Sağ olsunlar.
0: Nasıl, güzel söylüyor mu
1: Çok
0: Demet?
1: güzel söylüyor.
0: Değil mi? Söylüyor, tatlı
1: Hakikaten
0: tatlı
1: çok
0: söylüyor bir
1: güzel
0: şey.
1: söylüyor. Yani benim çalıştığım bugüne kadar çoğu şarkıcıdan çok daha iyi. Zaten onu da söylemiştim, aynen.
0: Harbi
1: Polemik.
0: Güzel.
1: Polemik.
2: Olay.
0: Evet, bana da böyle birkaç kere kulağıma geldi yani şey, o bizim Afran'ın falan şarkılarını söyler
1: Galiba
0: herhalde.
1: söyledi, evet. Çok
0: Güzel söylüyor
1: hakim
0: yani.
1: değilim.
0: Buradan Demet Özdemir'e de sevgilerimizi sunuyoruz. Onda şarkıcı Beren de yapıyormuş mu galiba? Kenan abinin eşi Beren
2: Albüm
0: Saat.
2: yapıyormuş.
0: O da
1: Söylemem
0: albüm yaptı. Bayağı oyuncular göz dikti yani bizim mesleğe, değil mi?
1: Yani hobi ya galiba. Keyif
0: İnşallah
1: aldıkları
0: olmuyor.
1: bir şey yapıyorlar.
0: Tatlı oluyor filmlerde. Çünkü bu bir
1: Evet.
0: sanatın
1: Tabii
0: birleştiriciliği de var
1: canım.
0: yani.
1: Aynen
0: İçinde hep
1: öyle.
0: beraber devam ediyor. O yüzden yakışanlar yapsın, bence yakışıyor onlara. Bir de sosyal medyada şey yaptın Berto. Ses düzeltme.
1: Aynen.
0: İğrenç, saçma zaman söylüyor birisi şarkıyı. Bakın ne olacak birazdan diyorsun. Yani günümüzde stüdyoda şarkıcıların yaşadığını sen başka isimlerle mi yapıyorsun?
1: Ya evet. Biz o projeye 4 kişi başladık, sonra bir arkadaşımız ayrıldı, 3 kişi devam ettik. Ben, Eslem ve Emre. Öyle devam ettik ve güzel bir şey oldu. İlk iki videoyu Eslem ve Emre ile birlikte yaptık.
0: Onlar şarkı söylediler.
1: Aynen, onlar şarkı söyler ki bizim ekiptendi. Sonra baktık bu bir viral oldu, patladı. Benim bir arkadaşım var, şan eğitmen hocası Doğan Cem diye. O da
0: Evet, çok
1: sosyal
0: tatlı bir çocuk o.
1: medyada
0: Evet.
1: çok tanınıyor. O bizim videoları biraz paylaştı derken böyle bir viral oldu Türkiye'de ve haberleri çıktı. Ondan sonra bize yorumlar yağmaya başladı. Hani biz de gelelim, biz de şarkı söylet. Sonra öyle bir akım oldu ve biz yorumdan, normal sıradan halk, hadi atıyorum işte ne bileyim otobüs şoförü, işte boyacı, hani normal halktan hiç müzikle alakası olmayan insanları alıp
0: Birazdan ne oluyor dedi.
1: stüdyoya aldık ve şarkı söylettik.
0: Ama tabii şey zannediyor onu görüp. Ya ben de şarkıcıyım ama devamlı olan bir şey diyor. Bir hatıra yani
1: Ya
0: olay.
1: tabii ki hani gidip de öyle sahnede
0: Oradan çıkıp
1: söyleyip
0: aynen.
1: playback yaparsa da
0: Bir
1: olmaz
0: şarkı
1: yani.
0: playback
1: Evet.
0: belki hani etrafı arkadaşı için falan
1: Tabii
0: yani.
1: hatıra yani.
0: Ama güzel bir şeydi o akım. Senin de var sosyal medya meşhur videoların Deniz.
2: Yani ama benim öyle insanlara dair değil de kendi söylediğim şarkılar.
0: Kendine dair.
2: Kendime
1: Kendime
2: dair.
1: dair.
0: Evet. Peki sende, aslında sende çok şey görüyorum ben ya. Böyle bir Acoustic Night, Barbra Streisand falan gibi böyle akustik geceler falan. Tek piyano falan, değil
2: Öyle
0: mi?
2: şeyler, öyle planlarım var. Yeni çıkacak şarkılar da tam senin
0: O tarz
2: seveceğin, işte
0: mı?
2: bu böyle yapmalısın falan dediğin
0: Ne
2: gibi
0: güzel.
2: örneklerde bir şeyler olmaya başladı.
0: Sen
2: Benim de içime
0: Sezenci mi,
2: siniyor.
0: Arjda'cı mısın? Var mı öyle bir şey yani? Eskilerden yoksa hep herkes mi?
2: Yani dediğim gibi
0: Arjda
2: ben
0: Pekkan şarkını çok söylüyorsun sahnede.
2: hepsini söylüyorum ya. Yani Sezen Aksu'yu zaten
1: Sezen mi, Ajda mı?
2: öyle bir ayrım yapamam
1: Polemik.
2: yani
0: Ben Ajdacıyım. Ama Ajda'yı çok sık yakın olduğum için,
2: hani.
0: sevdiğim için yani. Ama tabii ki Sezen Aksu çok büyük bir ozan yani. Halk ozanı bence zaten. Bu tarz. Onda da çok güzel hatıralarım var. Çok küçüktüm onunla ilk tanıştığımda falan. Böyle bir iki sene beraber geçirmişliğimiz var yani küçükken. Ama bugün listede görünce Masum Değiliz'i dedim ki Deniz sahneden buraya da bir şeyler taşımak istemiş bugün. Söylüyor musun sahnede? Söylüyorsun. Bence
2: Söylüyorum.
0: de söylüyorsun.
2: Tabii ki her zaman yani Sezen Aksu şarkıları, Ajda Pekkan şarkıları
0: Uzay
2: en
0: Yaparı
2: iyi.
0: herhalde değil mi düzenleme? Normalde. Evet, Allah Rabbim. Uzay Yaparı'yı da buradan analım
1: Allah rahmet
0: rahmetli.
1: eylesin.
0: Çok büyük müzisyen. Ben tanışma şansı yakalayamadım ama bizim aynı okuldan mezunuz. O da Senbeni Alı. Allah rahmet eylesin diyorum yani. O yüzden Masum Değiliz'in o meşhur riffiyle,
2: Ya onun
0: introsuyla,
2: hani
0: değil mi?
2: dokunmadığı kimseyi görmedim şimdiye kadar. Yok yere dert sahibi oluyorsun. Keyfin çok yerindeyken bile o
0: Giriyor
2: intro bir giriyor.
0: değil mi?
2: Evet
0: Gidiyorsun.
2: ya.
0: O zaman şimdi TRT Müzik'te Sinan'la sahnede Dertli Dakikalar, Deniz Özdoğru, Masum Değiliz Hiçbirimiz.

0: Çok güzel. Gerçekten iyi şarkı yani. Çok güzel bir şarkı. Bazı şarkılara bazen hani diyorum ki söz müzik Sinan Akçıl yazsa keşke altında dediğim bir şarkı var. O da Selami Şahin, Sen Sevdalı Ben Belalı. Bu da onlardan biri olabilirmiş yani. Çok güzel. Ağzına sağlık Deniz. Çok yakışıyor bunlar sana işte. Bunları söylediğin anda herkes zaten herhalde sahnede depresyona sokuyorsun değil mi?
1: Bir yani sessizlik, bir yerlerde üzülmeyi unuttuğumuz bir şeyleri hatırlatıyor. Doğru, öyle bir büyüsü var bu şarkıların.
0: Masum değiliz hiçbirimiz. Doğru söylüyor. Neyse ya, çok fazla tabii konuşacak da çok şey var ama şarkı da çok istiyorlar. Birazdan belki vaktimiz olsa senin o çok sevdiğin, Bert'in de çok sevdiği bir şarkı, Bir Bela yapacağız belki. Hande'nin söylediği. Ama şunu da sormak istiyorum tabii. Senede 4 tane 5 tane böyle 3000 5000 kişilik konser mi? Yoksa haftada 300-500 kişilik grupları haftada 2-3 kere mi?
1: Konser bence.
2: Kesinlikle konser.
1: Kesinlikle konser.
0: Allah Allah.
2: Kesinlikle.
1: Yani diyelim... Ya
0: 4 kere sahneye çıkacaksın ama 5000 kişiden çıkacaksın. Bütün sene oturacaksın.
1: Şöyle düşün. Yani şu anki bütün sene oturmak değil, çalışacaksın senenin geri kalanında. Ama konser daha çok şey gibi geliyor bana çünkü. Hani diğerini yapıyorum aslında. Şu an söylediğin senaryoda
0: işte
1: öteki benim
0: onu
1: hayatım ama.
0: Onu özlemez misin o zamanda?
1: Ya özlersin ama şimdi konser dediğinde özellikle seni dinlemeye gelen, hani seçerek seni dinlemeye gelen, evet, dinleyiciler olduğunu düşünerek konser demeyi tercih ederim.
0: Öbüründe de bakıyor aslında kim var bu gece.
1: Ya evet, doğru ama eskiden daha fazlaydı. Daha konserde yine daha bilinçli bir dinleyici var yani bence. O bizim için oluyor, hep daha değerli oluyor ve karşılıklı
0: böyle
1: daha
0: şey anların olduğunu
1: anlaşılıyor.
0: Hani. Hepimizin oldu çünkü hayatında. Hani. Benden bu kadar. Yani buraya kadar oldu mu? Düşmeler, kalkmalar.
1: Ya tabii ki düşme kalkma oluyor ama hani benden bu kadar gibi değil de bir uyuyup uyanalım sabah bakarız.
0: Hayatında
1: gibi.
0: Hayatında hiç başka meslek düşündün mü?
1: Yok, yine buralarda yani sahne sanatlarına dair. Bir de benim yani aileden gelen de, benim babam da konservatuar mezunu. Annem de şarkı söyler. Evde hep bizim...
0: Baban konservatuar mezunu ama restoranı var.
1: Ya şu anda öyle.
0: Demek ki yapmamış ya.
1: Ama orada yine her akşam müzik yapılıyor mesela ha, yani. İşte onların ayrı. Eve gelen misafirler şimdi ya da hep herkes müzisyendi. Ben de şimdi öyle büyüdüğün zaman herkes bunu zaten bir şekilde yapıyor gibi düşünüyordum. Ben eskiden herkes şarkı söyleyebiliyor zannediyordum. Çünkü etrafımızdaki herkes müzisyen, herkes şarkı söylüyor. Hani bu zaten hayatın bir parçası. Hani bu bilinçle büyüdüğün zaman başka bir şeyi çok fazla düşünemiyorsun galiba yani. Bir de sevince tabii ki.
0: Berdo, sende oldu mu hiç öyle bir şey? Senin var mı şu düşmelerin çünkü?
2: Ya benim zaman zaman oluyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kardeşim gibidir, Kenan. O da bas gitarist. Biz bazen düşünüyoruz onunla. Ya böyle köfteci falan mı açsak falan diye böyle.
1: Abi, yani çünkü
2: çok, evet, çok sıkıldığımız zamanlar oluyor. O da bizim duygu durumumuzla, psikolojiyle alakalı biraz. Yani duygusala bağlı.
0: Sonra müzik aşkı yine basıyor değil mi?
2: Tabii ağır tabii. Sonra aman
0: bir şarkı, bir
2: şey
0: gitarı eline almaya bakıyor yani.
2: Aynen öyle.
0: Neyse, bence de çünkü bu engebeli bir yol ama sonu çok güzel ve sonu yok. Sonsuz yani. Sonsuz
1: ama bence
0: yol.
1: Bütün mesleklerde bu var aslında. Müzisyen olmayan arkadaşlarımla konuştuğumda da onlar da aynı şeyi söylüyor.
0: Biz biraz daha duygusalız sanki yani böyle.
1: Biz biraz fazla duygusalız.

0: Bana, değil mi? Yani o duygusal anlarımda yazdığım şarkılardan birini o zaman yapalım. Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk
1: Olmaz.
0: bir keredir, bir sonraki aynı yeri bulur mu? En sevdiğim laf burada, yürüyerek gidiyorum. Hiç acelem yok ayrılığa. Seninkisi bitmiş olabilir. Benim duygum bir bela. Evet.
1: Hadi
0: Hep
1: bakalım.
0: beraber söyleyebiliriz yani.
1: Bence bu da mesela senin sonradan patlayan şarkılarından
0: Aynen
1: oldu.
0: ya. Jeton bazen geç düşüyor. Kusura bakmayın da yani. Bu da çok geç patlayan şarkılarımdan
1: Bu
0: biri.
1: sene geçen sene patladı
0: Sopayla aynı
1: galiba.
0: anda. Aynı
1: Evet.
0: civarlarda. Bu üçlü bir üvey evlat muamelesi görmüş sonradan patlayan üçlü bir paket. Sopa, bir bela, hasta.
1: Aa, doğru, hasta da öyleydi.
0: Üçü. Evet.
1: Hadi
0: Şimdi
1: bakalım.
0: Sinan'a sahnede bir bela.

0: Güzel şarkı. Yapmışız bir şeyler be.
1: Çok.
2: Yazmışız zamanında.
0: Evet sevgili arkadaşlar, şimdi programın sonuna doğru gelirken gerçekten bir müzik ziyafeti oldu. Yollar bana darı. Burada böyle bir ton alıp hafif bir nakaratı yapsana bize. Tek gitarla, canla.
1: Olur tabii ki.
0: Nasıldı nakaratı? Yollar bana darın.
1: Ama yok yollar bana dar.
0: Evet, tulu versene Can Bey.

0: yollar bana.
1: Bu şarkı çok iyi. Tebrik ederim kardeşim.
2: Eyvallah. Güzel şarkı.
1: Değil mi? Bak stüdyoda herkes ayağa kalktı ya. Dört kişi, dördü de ayakta. Helal olsun. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi, çok tatlıydı bence. Evet, çok böyle güzel. Hani ya herkes tabii çok yetenekli bir müzisyen ama hani daha böyle müzisyen arkadaşlarım çağırdığında daha mutlu oluyorum gerçekten. Seni de çok seviyoruz, destekliyoruz biliyorsun. Her zaman yanındayız.
2: Abi. Çok sağ ol.
1: Zaten çok da ihtiyacın yok ama o depresyonlardan seni çıkartıyoruz böyle bazen zaman zaman. Çok çünkü ağır bir duygusal sanatçı tripleri olduğu için kardeşim ama üretmeye, ürettirmeye ve söylemeye devam ediyorsun. Bertan Yıldız isminde her geçen gün parlıyor. O yüzden iyi ki geldin, ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: İyi ki varsın gerçekten.
2: Sen de öyle.
1: Müzik anlamında Denizel'le sen de bütün bu ağırlığınla, kadife ceketinle ve klasınla gerçekten korkutucu bir sanki bir karşımda ne bileyim böyle bir klasik müzik virtüözüyle pop müzik tartışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Annemin favori kızlarından olur çünkü şöyle yani işte tam üniversiteye gidip arada klasik müzik konserine kaçıp ondan sonra oradan çıkıp kitap okumak için bahaneler yaratan bir kız profili var ama...
3: Yapıldı bunlar gerçekten.
1: Deniz gerçekten tüm yeteneğinle bize verdiğin destekle her zaman sahnelerde ve kendi sahnendeki seni çok seven kemik kitlenle beraber iyi ki varsın. Bu ekrana da çok yakıştın. O yüzden iyi ki geldin, ayağına sağlık. Umarım her şey her zaman istediğiniz gibi olur. Şimdi Dön Bana şarkısıyla bitireceğiz. Benim eski bir şarkım Hande Yener'den. Hepinize çok teşekkür ederim. Can Ercan, Enes Yolcu, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Benim kardeşlerim ve üstün yetenekli arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sinan Asande'yi izlemeye devam edin. TRT Müziğin en değişik, her an her şeyin olabileceği ama en müzikal programı olduğunu iddiasındayız. Siz seviyoruz. Haftaya bir başka konukla Sinan'la sahnede görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Musiki'nin iyi icra edilmesi gerektiği anlayışıyla Türk musikisine büyük hizmetlerde bulunan Bekir Sıtkı Sezgin, 1936'da İstanbul'da doğdu. Sanatçı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kur'an ilimlerinde mevlid, ilahi, durak, kaside, naat, ezan gibi dini musiki formlarında dersler

1959'da İzmir Radyosu'na girerek solist ve ses sanatçısı olarak görev yapan Bekir Sıtkı Sezgin, 1974'te İzmir Radyosu Klasik Koro Şefliği görevine başladı. 10 Eylül 1996'da vefat eden Bekir Sıtkı Sezgin, dini ve din dışı musiki alanlarında yaptığı icralarıyla yaşadığı dönemde çok beğenildi.

0: Hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi?
1: Gider mi?
0: Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi?
1: Biter.
0: Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yazdım gidireme.
2: Semra Algül.
0: Ve Gürsoy Babaoğlu'na.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Çok güzeldi. Sesine sağlık. Çok keyifliydi.
1: Teşekkür ederim Ulusçum. Senin de eline
0: Çok
1: sağlık.
0: teşekkür ederim. Şimdi ne çalalım? Ne yapalım?
1: Mendilimi yeşili.
0: Olur sabah.

0: Şimdi ne çalsak? Sarı gelin mi?
1: Olur, güzel olur.
0: Olur, onu şey yapalım mı? Ben başına ufak bir atış yapayım.
1: Tamam.
0: Sonra yine normal hali gibi
1: Tamam.
0: çalarız.

0: Son bir tane parçamız kaldı. Ne olsun sen karar ver.
1: Karlı Kayın Ormanı yapalım mı? Farklı
0: Olur.
1: olsun. Tamam.
0: Bunu şey yapayım ben.

0: Geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Seninle müzik
1: teşekkür ederim
0: yapmak
1: Hulusi'cim.
0: çok keyifliydi.
1: Sağ ol, eline sağlık. Ben de çok keyif aldım. İyi ki burada buluştuk. Çok
0: Ay, çok
1: teşekkürler.
0: güzel oldu. Çok sağ ol. TRT Müzik ekranlarında bizleri izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Kapadokya günlüklerinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Musiki'nin iyi icra edilmesi gerektiği anlayışıyla Türk musikisine büyük hizmetlerde bulunan Bekir Sıtkı Sezgin, 1936'da İstanbul'da doğdu. Sanatçı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kur'an ilimlerinde mevlid, ilahi, durak, kaside, naat, ezan gibi dini musiki formlarında dersler aldı. 1959'da İzmir Radyosu'na girerek solist ve ses sanatçısı olarak görev yapan Bekir Sıtkı Sezgin, 1974'te İzmir Radyosu Klasik Koro Şefliği görevine başladı. 10 Eylül 1996'da vefat eden Bekir Sıtkı Sezgin, dini ve din dışı musiki alanlarında yaptığı icralarıyla yaşadığı dönemde çok beğenildi.

0: Ondan çok güzel türküler dinleyeceksiniz. Herkese merhabalar diyoruz, saygılar, sevgiler sunuyoruz ve hoş geldin diyoruz
1: Hoş buldum.
0: Sibel'cime.
1: Hoş buldum. Öncelikle İstanbul Devlet Türk Halk Müziği
0: Ha, yanlış mı
1: ve
0: söyledim?
1: Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu olduk
0: Öyle
1: biz.
0: mi?
1: Evet.
0: Ha, sonradan
1: Onu
0: değişti o zaman. Ben Kültür Bakanlığı Halk
1: iki
0: Müzik
1: yıl
0: Korosu biliyorum.
1: aşkındır bu isim
0: Vay
1: altında
0: be, köprünün altında.
1: çalışıyoruz.
0: Köprünün altında ne sular
1: Evet.
0: geçmiş
1: Bunu da
0: Sibel.
1: düzeltmek istedim hocam.
0: Tamam. Tamam.
1: Abi.
0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: İyisin inşallah umarım.
1: İyiyim çok şükür.
0: Biz böyle abi
1: Teşekkürler.
0: kardeş yıllarca çalıştık. Adnan Ataman Korosu'nda da eşi
1: Evet.
0: rahmetli Özcan kardeşimiz
1: Evet,
0: de
1: kendi
0: biliyoruz.
1: olsun.
0: O da şeydi, koro sanatçısıydı, koroda solist sanatçıydı. Evet, çok güzel geldi.
1: Evet,
0: Ömrüm güzel bir
1: çok
0: türkü.
1: güzel bir türkü.
0: Evet.
1: Ben bunu ilk rahmetli Bircan Pulukçuoğlu'ndan dinlediğimde çok
0: Ya,
1: etkilenmiştim.
0: tabii Bircan bunu rahmetli
1: Bunu
0: çok.
1: repertuarımda
0: Evet.
1: her zaman okurken kendisini rahmetle
0: Ay
1: anıyorum.
0: canım benim.
1: Mekan cennet
0: Mekanı
1: olsun.
0: cennet olsun.
1: Çok güzel
0: Tekrar hoş
1: sanatçılarımız var.
0: geldin.
1: Hoş buldum.
0: Bir de
1: Teşekkür
0: bakayım ben bir şey
1: ederim.
0: okuyacağım.
1: Buyurun.
0: Müsaade edersen Sibel.
1: Estağfurullah, şeref duyarım. Buyurun.
0: Estağfurullah. Değerli dostlar, sıradaki türkümüz Amasya dolaylarından. Rahmetli Yaşar Topçam abimiz okurdu İstanbul Radyosu'nda. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçeli.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim Sibel.
0: Özlemişim sesinizi.
1: Özlemişsin.
0: Canlı olarak dinlemeyi
1: kaç yıl,
0: özlemişim.
1: Kaç yıldır
0: uzun yıllardır
1: yan yana gelmedik hiç.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ta emekli olduğumdan beri. Sibel'cim şimdi sırada hangi türkümüz var?
0: Şimdi sırada bir Tokat türkümüz var. Değmen benim gamlı yastı gönlüme.
1: Gönlüme. Ha, çok güzel bir türkü.

0: Gönlüne sağlık, diline sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sibel,
1: sağ olasın.
0: Döktürüyorsun
1: Ağzınıza
0: maşallahım
1: sağlık.
0: var. Şimdi ufaktan bir Kerk'e gideceğiz. Altın hızma mav mülayim diyeceğiz.
1: Çok
0: Bakalım
1: güzel.
0: Daha neler diyeceğiz.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah. Seni gördüm, şad oldum. Sibel.
0: Ne güzel söylemişler değil mi?
1: Geldin, bizi şad ettin. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Güzel gidiyoruz umarım.
0: Sağ olun.
1: Nasıl gidiyoruz? Değerli izleyenler, dinleyenler.
0: Umarım
1: çünkü bu dinlenince programı yani,
0: evet.
1: Sadece seyir değil. Evet, iyi olduğumuzu tahmin ediyorum.
0: İnşallah onların istekleri doğrultusunda türküler okuyoruzdur.
1: Dediğin doğru.
0: Onları mutlu ediyoruz,
1: evet.
0: Umarım.
1: Ama biliyorum bizim seyircimiz benim
0: Türkü
1: zevkime
0: dostlarımız.
1: Göre bir seyircidir.
0: Evet.
1: Benim zevkimi de onlar bilirler.
0: Biliyorlar.
1: Şimdi
0: teşekkür
1: ne okuyacağız?
0: Ederim. Şimdi Şanlıurfa yöresine ait Kınıfır Bedrenk olur.
1: Vay. Bu beste bir türküdür,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet hocam.
1: Son zamanlarda. Evet.

0: İlker'cim bitiş de çok görkemli oldu. Çok güzel
1: Evet.
0: oldu.
1: Hissediyor
0: Emeğine
1: gibi.
0: sağlık.
1: Sağ olun.
0: Ağzına sağlık.
1: Çok güzel.
0: Sibel
1: Sağ olun. Sizin de ağzınıza
0: Bey'de,
1: sağlık arkadaşlar.
0: Sibel Bey'de misafirimiz bugün. Sibel Bey'de iyi tanıyın. Ankara'dan bize armağan geldi İstanbul'a. Sen oralarda bir
1: O zaman
0: yerlerde
1: TRT'deydim.
0: TRT'deydin
1: Gençlik
0: değil mi?
1: korosundaydım o yıllarda.
0: Gençlik
1: Daha
0: korosu.
1: sonradan evlilikle ara verdim biraz. Ama müziğe ara vermedim tabii
0: Vermiyorsun.
1: ki.
0: Tabii, biliyorum, biliyorum,
1: Daha
0: biliyorum.
1: sonra tekrar devam
0: Evet.
1: ettik İstanbul'da. Tam gaz devam ediyoruz inşallah bundan sonra.
0: Korolar güzel, korolar.
1: Korolarımız ölmesin,
0: Evet.
1: korolarımız
0: Korolar
1: yaşasın.
0: yaşasın tabii, korolar.
1: Türkülerimizi yaşatalım.
0: Doğru.
1: Sevgiyle kucaklayalım. Genç
0: Onlar bizi
1: nesillere,
0: kucaklıyor.
1: onlar bizi hep
0: Hep
1: kucakladı bu zamana
0: kucaklıyor.
1: kadar.
0: Onlar bizi.
1: Bizim de onları bırakmamamız gerekiyor. Yeni nesillere çok güzel bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Sevdirmemiz gerekiyor.
0: Aynen.
1: Onlara bize emanet, biz de onlara emanet
0: Evet,
1: edeceğiz.
0: evet.
1: En iyi nasıl emanet edebiliyorsak o
0: Doğru.
1: şekilde iletmemiz gerekiyor
0: Anladım.
1: gençlerimize.
0: Doğru. Ayak ayak üstüne atmadan türküler okursak
1: Evet.
0: çok memnun olacağım.
1: Maalesef böyle bir
0: Yani
1: durumda var,
0: o ayak
1: evet.
0: ayak üstüne atma bana biraz ters geliyor.
1: Bana da
0: Konuşmak zorundayım, mecburum yani.
1: geliyor. Çok
0: Evet.
1: haklısınız.
0: Şimdi sıra bende Sibel.
1: Buyurun efendim. Şerefle dinleriz sizi.
0: Sibel diyorum, o benden çok küçük ve eşi kardeşimdi, canım ciğerimdi, kardeşimdi. O bizim yengemizdi. Böyle
1: Abimizsin.
0: bir yıllarca biz bir Adnan
1: Evet.
0: Ataman Korosu'nda, ben de bir ara şeflik yaptım bir 10 yıl. Orada beraberdik. Evet, şimdi size gene orduya gideceğiz. Dillere destan bir türkü bu. Ümit abi de çok güzel okumuştur bunu yıllar önce, zaten ondan tanıdık. Kadir İnanır'ın verdiği söylenir bu türküyü. Hekimoğlu derler benim aslıma. Aynalı martin yaptırdım narinim kendi neslime.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Değerli dostlar, bütün hızımızla devam ediyoruz. Sazın Dilinden programı sizler istiyorsunuz diye devam ediyor, bilesiniz bunu. Yani seyredilirliğimiz fazlaymış. Bunu sizler sayesinde sağladık. Sevginiz bizi buralara getiriyor. Çok çok teşekkür ediyorum sizin bu ilginize, alakanıza. Türkülere karşı ilginize, alakanıza ayrıca çok daha büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Sibel Begde kardeşim bugün bize türküler getirdi. Şimdi
0: Kırşehir'e gideceğiz.
1: Kırşehir'e gideceğiz.
0: Evet, Kaşların Karası'na.
1: Haydi bakalım.
0: Türküsünü okuyacağız.

0: Bu neydi? Nasıl bittiniz arkadaş? Ya uzaydan mı geldiniz siz? Mars'tan mı? Sayın orkestra ve şefi. Görmediğimiz şeyler yapıyorsunuz siz. Uçtunuz vallahi. Sibel ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Neşet Baba'nın bu güzel türküsünü
1: Yad
0: güzel
1: etmiş oldu
0: söyledin.
1: kendisiyle birlikte.
0: He.
1: Yad etmiş oldu kendisiyle
0: Evet.
1: birlikte. Türkülerini de
0: Evet.
1: unutmayacağız hiçbir zaman.
0: Unutulmaz tabii.
1: Unutulmaz.
0: Çok çok çok eser verdi gitti.
1: Evet.
0: Gerçekten çok üretken, çok vedut
1: Çok
0: bir adamdı.
1: başarılı. Evet.
0: Müthiş eserler verdi. Mekanı nurla dolsun inşallah.
1: Amin inşallah.
0: Şimdi söz müziği bendenize ait bir eser okuyacağız. Bunun hikayesi var da hikayesini şimdi anlatmayayım uzun olur. Babama veda ediyorduk Elazığ'dan. Elini kaldırdı, sallayamadı. Otobüsün arkasına gitti, ağladı. Biz de o arada otobüsteyiz. Yürüdük geldik. Yıllar sonra bu şiiri yazdım. Otobüs yerine gurbet trenini koyduk. Benim Elazığ'dan çıkışımdır bu. İstanbul'a gelişim. Sene 83.

0: Teşekkür ederim.
1: Elinize sağlık, duygularınıza sağlık. Çok güzel.
0: Evet, evet. Gerçekten böyle
1: çok
0: işte,
1: duygu yüklü.
0: Sibel'cim, canım.
1: Çok duygu yüklü.
0: Böyle gurbet insanı,
1: çok duygusal
0: gurbet insanı şair bile yapabiliyor.
1: Evet.
0: Biz Türkiye olsun diye yapıyoruz. Neredeyse şair olacağım yani ya bu yazdıklarımla.
1: Ama yaşadığınız duygular...
0: Bu şiirimi bayağı bir... Çok otoriteler de beğeniyorlar bunun güftesini. Böyle bir durum var. Tabilikten vazgeçmiyorum tabii. Yani böyle yazışta kuş kondurmaya çalışmıyorum. İçimden ne geliyorsa İçinizden onu yazmaya geldi. Çalışıyorum.
1: En doğalı da o zaten. Evet. İçinizden geldi.
0: Doğal olmak lazım. Nereye kadar rol yapacaksın? Nereye kadar güzel görünmeye
1: bir
0: çalışacaksın?
1: Bir yerde patlayıveriyor
0: işte,
1: rol. Yani
0: değil
1: sıkıntılı
0: misin?
1: Tabii ki. Gerçek duygusu olan sizin gibi emektarlarımız zaten ortada eserleri.
0: Eyvallah.
1: Sizin de emeğinize sağlık. Çok güzel türküleriniz
0: var. Herkes emek
1: var.
0: Veriyor bu türkülere.
1: Tabii ki. Tabii
0: evet,
1: ki.
0: Senin de emeğin var. Eşinin de emeği vardır rahmetlinin. Herkes bu daldaki
1: evet,
0: bütün canlara selam olsun. Nereye gidelim şimdi
1: evet,
0: onu söyle.
1: Nereye gidelim şimdi? Tekrar bir Neşet Ertaş Kırşehir türküsü. Bahçe Duvarı'ndan.
0: Vay
1: Evet.
0: Bahçe Duvarı'nı açtım.

0: Yine imzanı attın İlker. Orkestramızın şefi İlker Çelik. Kardeşimi kucaklıyorum. O bize başarı getiriyor devamlı. Allah ondan razı olsun. Tam benim arkamda da onun kardeşi var. Kemane'de harikalar yaratan Göktuğ. Tabii bütün hepsi harikalar yaratıyor. İşte Turgut Özüfler mi dersin kanunda, Memduh Açık Göz mü dersin, Kenan Elmas mı dersin, efendim söyleyeyim, vokalist kardeşlerim, onlar da solist arkadaşlar, onlara da solo yaptıracağız inşallah, bir gün gelecek. Herkese teşekkür ediyorum. Tabii Tarsus dolaylarından dedemiz var bizim, TRT'nin emektarı, emekli Celal Özsarı abim, bestekardır, güftekardır, müzik direktörlüğü yapmıştır yıllarca un kapanında. Çoğu sanatçıya imzası vardır müzik direktörlüğünde. Yaşar kardeşim ritim, perküsyon da bir numara, bizden devamlı konserlerde oluyor. Bas gitarda bugün yeni aramıza girdi bu çekimlerde. Alper kardeşim. Evet, böyle. Çoktandır tanıtmamıştık orkestrayı ve bütün bu orkestrayı yöneten de İlker Çelik kardeşim benim. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben de. Evet. Burada emeğe geçen, heyecanımıza ortak olan,
0: evet,
1: bütün orkestraya, arkada gözükmeyen,
0: tabii.
1: Emeğe geçen arkadaşlara, herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Emeklerinize sağlık.
0: Şimdi Sibel'cim, sen bize bir türkü daha oku, iyi edersin.
1: Olur.
0: Yani güzel güzel gidiyor.
1: Memnuniyetle.
0: Hadi bize bir türkü daha oku.
1: Müzik, gönlünden türkü, hepimize her daim şifa olsun diyerek.
0: Olsun.
1: Evet. Bahçede Yeşil Çınar diyelim mi?
0: Evet. Diyarbakır'dan Celal
1: güzel
0: ses
1: sesten.
0: Üstad'dan.
1: Evet.
0: Gelsin. Muhalif ayağındadır bu, bizim Elazığ'da da muhalif derler. İşte İsfahan'ın dik yokuşu, Oyanı Pembe Malım, Bahçede Yeşil Çınar, bunların hepsi aynı kalemde türkülerdir. Buyurun efendim.

0: Sibel'cim ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Geldin, bizi şereflendirdin, onurlandırdın. Allah senden razı olsun ve yolun hep açık olsun inşallah. Var mı diyeceğin? Programımızın sonuna geldik çünkü.
1: Ben de sizlere çok teşekkür, öncelikle size çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Davet ettiğiniz için, birlikte bu güzel sahneyi paylaştığımız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var
0: Rica
1: olun.
0: ederim, rica ederim.
1: Her
0: Hak
1: daim
0: ediyorsun,
1: sağlıkla
0: geliyorsun.
1: yaşayın. Çok teşekkür ediyorum. Ben de
0: Türküler.
1: çok mutlu oldum. Türkülerle yaşıyoruz, türkülerle heyecanlanıyoruz.
0: Eyvallah,
1: Her
0: eyvallah.
1: daim türküler hepimize şifa olsun inşallah.
0: Eyvallah.
1: Sizlere de sağlıklı ömürler diliyorum.
0: Eyvallah.
1: Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Korodaki arkadaşlara da bizden selam götür.
1: Aleykümselam.
0: O yazıp da hangi ismini şimdi beceremiyorum diye söylemiyorum. Yani korodakilere.
1: Tamam.
0: Artık ismi değişmiş.
1: Evet.
0: Efendim gördünüz programımızı güzel bir şekilde getirdik sona kadar. Son türküyü bendeniz okuyacağım. Kerkük taraflarına gideceğiz. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Bugünlerde önemli Kerkük. Umarım bir statü kazanır Kerkük. Kerkük bizim Kerkük. Türk Kerkük.
1: İnşallah.
0: Evet. Kerkük'ün zindanına attılar rahmetli Cem Karaca. Çok güzel söylüyordu bunu.

0: Radyo, yalnızca şimdinin değil, geçmişin de sesi. Çünkü geçmişin özlenen günlerinde radyonun sesleri var.
1: Radyo, günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir haberleşme ve eğitim aracıdır. Düğmesini çevirdiğimiz anda dünyanın çeşitli ülkelerinin dillerini ve şarkılarını dinleyebilir, o ülkelerdeki olayları...
0: Bazen haberdir radyo, bazen sohbet.
1: Bu sihirli aletin icadı...
0: Bazen arkası yarınlarda buluşturdu tüm aileyi radyo, bazen bir şarkıda.
2: Muhterem Sami, akşam neşriyatımız Telsiz Telefon Stüdyo Musiki Heyeti refakatinde Burhan Efendi'den dinleyeceğiniz şarkıyla hitam bulacak. Köylü Güzeli, Musiki Hayri Efendi.

Radyo en sevilen sanatçıları evlere, dinleyicileri ise en sevdikleri sanatçıların hayatlarına konuk. Bugünkü maziden gelen ses, müzik dünyasındaki çok özel yerini yıllardır koruyan İlhan İrem'e ait.

0: İnan İrem kısa sürecek alkışlarla değil, bir ömür unutulmayacak şarkılarla var oldu müzik dünyasında. Yüreği düşlerden bir dünya kurmak için attı. Şarkıları da bu düşlerin sesi oldu.
1: Karanlıklardan sıyrılmış.
2: Yıl 1969. Kaçıncı sınıfta olduğumu hatırlamıyorum ama Bursa'da yaşıyorum o yıllarda. Okul orkestramız vardı. Okul orkestramız sonra aynı ekiple Bursa'nın çeşitli yerlerinde konserler verirdik. Ben de o zamanlar gerçekten Jose Feliciano'nun Creedence Clearwater Revival, Bee Gees, Robin Gibb, Beatles, bütün bu Moody Blues, bu şarkıları orijinallerine çok yakın bir şekilde grupla seslendirirdim. Sonra bir gazetenin açtığı lise arası müzik yarışmasına katıldık. Orada Bursa'da birinci olduk. Birdenbire başkalarının şarkılarını söylemek beni rahatsız etmeye başladı. Herhalde tam artık o blue çağlarında olduğum dönemlerde ilk aşkımı yaşamaya başlamıştım. O şiirler yazıyordum. Küçük küçük gitarımı alıp bir şeyler tıngırdatıyordum. Ve odama kapanıp son derece içine kapanık ilk aşkıma yazdığım şiirleri bestelemeye uğraşıyordum. Günler geçti. Daha sonra bu konuyu önce abime açtım. O ilk defa dinledi, odama geldi, besteme dinledi. 3-4 bestemi dinledi. Bunlar dedi piyasadakilerin çoğundan çok daha güzel. Bu zamana kadar niye sakladın bunları dedi. Babama açtık konuyu. Babam dedi ben İstanbul'a gelmeyeceğim. Sen gideceksin. Zafer de ilgili senin olacak. Ve o zamanlar çok cüzi meblağlarla stüdyolara girilebiliyordu. Şimdiki gibi değildi. İstanbul'a geldim. Çok uzun süre onun kapağında dolaştıktan sonra Antoine Choris isimli, çok şimdi çok sevdiğim, görüştüğüm bir bey kapılarını açtı bana. Disko tür plaktı.
3: İlhan İrem bana geldiğinde 17 yaşında mahcup, çekingen bir gençti. Plak yapmak istediğini söyledi. 4 parçayı kendi bestesi, sözü ve yorumunu dinledikten sonra plak yapmaya karar verdim.
2: Ve birleşsin bütün eller A yüzünde, bazen neşe bazen keder B yüzünde 1.45'liği gerçekleştirdik.

İlhan İrem kendi maddi olanaklarıyla bazen neşe, bazen keder şarkısının yer aldığı ilk planı çıkarır.

0: Beklenen ilgiyi görmeyen bu plak, zafere gidecek ilk yenilgisidir belki de.
1: Geçiyor ömürler.
2: Daha sonra yine Antoine Jolis, ikinci 45'liğimin finansını tamamen kendi yapacağını ve beni tekrar İstanbul'a çağırdığını bildiren bir telefon etti. İstanbul'a geldik. Yazık oldu yarınlara ve haydi sil gözlerini.

0: Daha sonra Fecri Epçioğlu'ndan bir telefon aldım. Rahmetli Fecri Epçioğlu'nun Biz Bize adlı bir programı vardı.
1: Şayet beğenmezseniz affedersiniz bizleri. Çünkü bütün çabamız eğlendirmek sizleri. Rahat rahat oturun. Siz çocuklar sessiz olun. Başlıyor Biz Bizemiz. Çalış, eğlen, seyret. Hey! Televizyon güzel şey. Dersi hep beraber.
0: O programda amatör şarkıcıları tanıttığı bir köşe vardı. O programda Ankara'ya beni davet etti ve o program yayınlandıktan 5 dakika sonra her şey olup bitmişti. Bir hafta içinde 50.000 45'lik, bir ay içinde 150.000 ve o satış bir anda 800.000'e ulaşan bir satış 45'likte oluştu. 3 ay içerisinde altın plak aldım ve daha sonra gelen Anlasana gibi, Ver Elini gibi şarkılarla bu romantik sound'u pekiştirmeye başladım.

İlhan İrem müziğini geniş kitlelere duyurmayı başarmış, altın plak ödülü de bu başarısının tescili olmuştur. Şarkılarına yansıttığı romantik sound'u 70'ler boyunca sürdürecektir. 1975 yılında dinleyiciyle buluşan Anlasana tüm ülkede romantik rüzgarlar estirir. Şarkı çok sevilir. İlhan İrem daha da büyür gönüllerde.

O yıllarda daha sonraki 70'li yılların daha devam eden yıllarında yaptığım işte hayatı sensiz yaşanıyor. Son selam. Ayrılık akşamı halk arasında sazlıklardan havalanan diye bilinen şarkı. Sen bilirsin gibi şarkılarla bu romantik tarzı pekiştirdim.

1979 senesinde askere gittim. Erzincan'da zaten kurabiye çıkmıştı. Severek orada kaldım. Ve orada bizim insanımızla tanıştım. Gerçekten tanıştım. Bizim ezgilerimizle yakından tanıştım. Sonra bizim halkımızın yaşayışını daha yakından gördüm. Ve yavaş yavaş o daha önce yaptığım şanson kökenli balat, romantik şarkılar dönüşmeye başladı. Ve bizim sazlarımızı, bizim otantik ezgilerimizi de kullanarak daha değişik besteler yapmaya başladım askerdeyken.

0: pencere, köprü ve ötesi. İlhan İrem bir rock senfoniyi oluşturan bu üçlemeyle döneme damga vurur. Sanatçı 80'ler boyunca çalışır, üretir. Kendini anlatmak ister eserlerle. Yeni bir İlhan İrem vardır artık. Onu tanıtmak ister.
1: 83'te pencereyi çıkarttım, 85'te köprüyü çıkarttım, 87'de ve ötesini çıkarttım. Şimdi ya İlhan İrem'de askerden sonra belirgin bir değişim, bir görüntüden başlayarak tüm bilincini, tüm anlattıklarına, tüm şarkılarına, tüm şiirlerine yansıyan bir bilinç sıçraması oluştu. 88'de eski İlhan'la yeni İlhan'ın dinleyicilerini

Ve en sonunda İlhan Aşk'a geldim. Benim için 3. 10 yılımı başlatan, 20. yıl, tam 92 benim müzikte 20. yılım oluyor. Yeni bir köşe başı oluşturan, artık yöresel ve evrensel müziğin sentezini çok doğru bir şekilde o yeni bir atmosfere soktuğum ve çağdaş Türk müziği adını verdiğim türü tamamen rahat bir şekilde ortaya koyan ve türler arasındaki farkları ortadan kaldırıp içimden gelen bütün melodileri hiç korkmadan, çekinmeden aynı yetkinlikle ortaya koyabildiğim bir tarz, bir tavır doğdu İlhan Aşk'ta.

0: Çok fazla malzemem var. Çok üretici bir sanatçıyım. Her gece, hele hele son yıllarda çok enteresan bir şekilde artık bestelerim sözüyle, müziğiyle blok halinde oluşmaya başladı. Yani gitarı elime aldığım zaman şarkıların sözlerini ve müziklerini aynı anda teybe kayıt yapıyorum ve gecede 3-4 beste, bazen 5-6 beste yaptığım oluyor. Çok üreticiyim. Bu malzemeyle her 6 ayda bir kaset çıkartabilirim aslında. Ama ben çok kalıcı işler yapmak istiyorum ve çok kalıcı ve derin bir çizgi çekmek istiyorum. O yüzden de benden ancak 1-1,5 sene aralıklarla kaset beklemeli dinleyenlerim. Şimdi artık gerçek hayatta da bütün o rüya aleminde gördüğüm her şeyi yakalamanın mümkün olduğunu, keyfini yaşıyorum. İşte İlhan Aşk'ta yakaladığım keyif bu. Yani düşler gerçek hayatta yakalanabiliyor. Ve bu keyfi zannediyorum uzunca bir süre sürdüreceğim. Daha sonra gelecek kasetlerimde, çalışmalarımda. Ama ondan sonra ne olur bilemem. Yüreğim nasıl atarsa şarkılarım da öyle olacak.
1: İlhan İrem, zamansız şarkıların söz yazarı, bestecisi ve sesi. Müzik yaşamına 1972 yılında başlayan sanatçı, yıllardır popüler kültürden uzak, sevenlerinin duygu dünyasına hep yakın, çok yakın.

Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Ekran başında bizi izleyen çok değerli seyircilerimize ve sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler.

Hislerimde hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saatler

unutabilsem, kurtulabilsem, ne yapsam şu zavallı gönlümü avutabilsem, kendimi unuttum, unutuldum da, kendimi unuttuğum gibi bir de seni unutabilsem. Hiç olmazsa sana senede bir gün, senede bir gün

set.

Ulan hiç ama hiç, hiç durma. Senin kokunu özlerim, hep ama hep yollarını gözlerim. Ne olur aşkım, götür beni. Götür beni. Götür beni. Gittiğin yere.

0: Sensiz ben nefes alamam.
1: Artık veda vakti geldi. Ama bu şarkıyı beraber okuyarak sizlerle hep birlikte bu programı burada bitiriyoruz ama hemen hemen en güzel şarkıyla bitiriyoruz. Beraber okuyoruz ama değil mi şimdi? Sensiz

herkese sevgiler, saygılar. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Ekran başında. Ben de çok teşekkür ederim. Ekran başında bizi izleyen çok değerli izleyicilerimize. Çok değerli izleyicilerimize çok sevgiler, saygılar sunuyoruz. Burada bulunan, stüdyoda bulunan çok değerli siz misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sizler ve ekran başında bizi izleyen çok değerli izleyicilerimiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.

kendi işinde yaşamadım. Belki de bu yüzden sızlamam derin bu kadar.

kendini bana gitmezsin sonra. Oturdum, yazdım.

Musiki'nin iyi icra edilmesi gerektiği anlayışıyla Türk musikisine büyük hizmetlerde bulunan Bekir Sıtkı Sezgin, 1936'da İstanbul'da doğdu. Sanatçı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kur'an ilimlerinde mevlid, ilahi, durak, kaside, naat, ezan gibi dini musiki formlarında dersler aldı. 1959'da İzmir Radyosu'na girerek solist ve ses sanatçısı olarak görev yapan Bekir Sıtkı Sezgin, 1974'te İzmir Radyosu Klasik Koro Şefliği görevine başladı. 10 Eylül 1996'da vefat eden Bekir Sıtkı Sezgin, dini ve din dışı musiki alanlarında yaptığı icralarıyla yaşadığı dönemde çok beğenildi.

0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Ümit abicim.
0: Ne mutlu ettin bizi.
1: Sağ ol abi, mutlu
0: Arkadaşım, dostum, tertibim.
1: oldum. Eyvallah.
0: Asker günlerimiz 2005 yılında.
1: Evet ya.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Görünce direkt abi böyle kamuflaj geliyor aklıma seni görünce.
0: Ben seni orada gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Hani televizyondan görüyordum TRT'den.
1: Eyvallah.
0: Güzel günlerimiz geçti orada.
1: Evet.
0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Ne
0: Çok
1: demek
0: mutlu
1: abi?
0: olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten
1: Teşekkür ederim.
0: hepimiz birbirimizi tanıyan insanlar.
1: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.
1: Evet.
0: Hangi eserle devam edeceğiz?
1: Şimdi Sinan Çelik ustanın bestesi vardı, bir eseri
0: Sinan abi.
1: vardı. Hazan isimli. Böyle Azerbaycan versiyonu gibi bir Azeri formda bestelediği güzel bir bestesi var. Onu icra etmeye çalışayım.
0: Tamam, çalalım sonra üstüne konuşuruz.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Sinan abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Ne
1: Evet,
0: güzel bir
1: zaten
0: beste.
1: çok usta ve ustaca bir eserdi.
0: Ben çocuk yaşlarda müziğe işte böyle profesyonel bağlama yeteneği ilk başladığım zamanlarda Arif Sinan Müzik Merkezi'nde Sinan abi de gelirdi. Böyle büyük konserlerde beraber çalardık. Ben o

0: İşte onlarla çalma fırsatı buldum. Sinan abiyle,
1: Ne
0: tabii
1: güzel.
0: Fatih, Gürgün, hocalarla, hep bir ara Deniz abiyle, Deniz Selman. O yaşta onlarla beraber çaldım. Sinan abi de gerçekten sazında usta, virtüöz,
1: Evet. Çok
0: büyük bir
1: kıymetli.
0: hocadır.
1: Çok kıymetli.
0: Çok güzel bir beste. Buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Hayırlı olsun.
0: Ve Kürdi makamında bir eserdi.
1: Evet.
0: Devam edelim öyle Kürdi
1: Olur
0: makamında.
1: abi.
0: Bir Kara Hisar Kalesi çalalım, okuyalım.
1: Keyifle.
0: Hep beraber arkadaşlar. Peki.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Yani ustalarla beraber çalınca da başka bir keyif oluyor.
2: Murat abi benim çocukluğumdan beri zaten çok hayran olduğum bir müzisyen ve gerçekten yani benim müzik yolculuğumda da çok katkıları var. Kendisinden çok feyiz aldım yani çok beslendim. Burada herkes çok kıymetli arkadaşlarımız. Ozan
0: Tabii.
2: Yükcan olsun, Sertaç
0: Yani
2: olsun, Barışçım olsun.
0: tabii Murat yaş olarak da daha aynı yaşlardayız. Diğerleri daha genç. Doğal olarak tabii Murat çok yol kat etti ve çok farklı projelerde de yer alıyor. Yani usta, virtüöz, onu herkes tanıyor. Sağ
2: İnsan
0: olsun.
2: üstü
0: Yani.
2: diyorum ben ona.
0: Ozan Sarıboğa desen öyle.
2: Öyle.
0: Eyüp Can Açıkpazı başka bir yollarda, başka bir yerlerde uçuruyor bizi. Barış desen öyle. Sertaç
2: Evet.
0: batıdan gelip işte bizimle

0: Onun başına da bir bozlak açalım. Arada da hatta avşar bozluğa
1: Of, harika
0: gösterelim.
1: olur.
0: O da bütün ustaların işte Muharrem Usta'dan tut, Hacı Taşan'a, Neşet Ertaş, Çekiceli'ye ruhlarına armağan olsun. Elimizden geldiği kadar
1: Çalalım,
0: armağan edelim.
1: seslendirelim, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
0: Elbette.

0: Eline sağlık Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi oralara götürdün.
1: Barış'ımın da ellerine sağlık. Vallahi bizim tam Kırşehir halayı sanki Kırşehir'di.
0: Tabii şimdi biz hepimiz müziğin içerisinde olduğumuz için hani görev yerlerimizde de hep o müziğin içindeyiz, farklı müziklerin içindeyiz. Tabii yıllardır beraber çalıyoruz, beraber söylüyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Ne
1: Aynen.
0: yapacağız, ne
1: Çok da
0: hissedeceğiz?
1: seviyoruz
0: Ama
1: birbirimizi.
0: sen bizi
1: Onun
0: oralara
1: da emeği
0: götürdün, o
1: sağ.
0: topraklara gerçekten yani ben çok etkilendim sen çalarken. Senin
1: Eyvallah.
0: virtüözlüğünü,
1: Teşekkür.
0: ustalığını zaten
1: Estağfurullah.
0: biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani askerde
1: Teşekkür
0: az
1: ederim.
0: dinlemedim seni. Eline yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim Barış.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi çok nacizane benim
0: Senin
1: ufak
0: var
1: tefek
0: mı karaladığın,
1: karaladığım
0: yazdığın şeyler?
1: çok nacizane böyle küçük kendimce şeylerden vardı. Onlardan bir esinti diye ismini koymuştum.
0: Eyvallah.
1: Öyle bir mütevazi bir bestem demeyeyim, bir çalışmam diyeyim ona. Beste çok iddialı bir şey olur benim için. Böyle küçük bir çalışmam var, onu seslendirmeye çalışayım.
0: Tamam, peki. Hep beraber çalıyoruz, dinliyoruz.

0: Harika bir beste olmuş bence Hüseyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: Mutlu
0: biz
1: bana.
0: de çalarken arkadaşlarına çok etkilendik. Valla yüreğine sağlık.
1: Ne mutlu bana abi, çok teşekkür ederim.
0: Duygularına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Ki bu eseri bence bir şekilde herkesin duyması için bir şeyler yap. Bence duyur.
1: İnşallah.
0: Yapmak
1: Dedeyle
0: lazım.
1: beraber.
0: Zaten bizim programımızın formatı da böyle. Yani senin gibi üstadlar geliyor. Saz sanatçıları ya da ses sanatçıları. Ya tamamen öyle doğaçlama, işte sen burada karar verdin o parçayı çalalım
1: Evet.
0: diye çaldık. Çok güzel oldu. Yani arkada fotoğrafımız, burada bir usta, müzisyenler hep beraber güzel bir ahenk yarattık diye düşünüyorum.
1: Allı turnuva da Barış karar verdi.
0: O da seni tanıyor tabii.
1: Sağ
0: Çok da iyi bir
1: olsun.
0: karar vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına
1: Ben çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi. Çok
0: Valla.
1: mutlu oldum. Çok keyif aldım. Hep çok güzel arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım ve abilerim var. Seni görmek çok mutluluk verdi bana abi.
0: Eyvallah.
1: Tekrar.
0: Umarım keyif aldın programımızdan. Mutlu oldun.
1: Müthişti benim için.
0: Sağ
1: Çok
0: ol.
1: keyifliydi. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz. O zaman son bir eserle programımıza veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ve bir benim bestemi çalacağız bu
1: Oh,
0: sefer.
1: ne güzel. Tamam. Bir ustadan bir ustaca eser.
0: Ozan'ın düzenlemesiyle bizim bir bestemiz. Gözyaşı.

0: Evet efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sema ve Hisler programıyla sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugün çok güzel bir eserle girdi benim çok kıymetli abim Bora Uymaz. Hoş geldin Bora abi.
1: Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür
0: Nasılsın, iyi misin sevgili Bora
1: abi? Çok şükür, sizler iyisiniz inşallah.
0: Allah şükürler olsun. Sizi görünce, sizin sesinizi duyunca vallahi içimizde böyle çok güzel duygular oluştu.
1: Estağfurullah.
0: Siz çok özel bir insansınız, çok güzel bir insansınız.
1: Kendinizi görüyorsunuz, sağ olun.
0: Eyvallah. Bora abi, bu eser çok, ben ilk defa geçtim bu eseri mesela.
1: Eyvallah.
0: Çok keyifli bir, çok güzel bir esermiş.
1: Evet.
0: Biraz bu Nihavend şarkıyı bize anlatır mısın
1: evet,
0: sevgili Bora
1: abi? Bendeniz'in bir bestesi bu.
0: Eyvallah.
1: Hacı Fehim Efendi sözleri. Bu malum büyük zat İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dördüncü kuşaktan torunu. Benim de Belkıs hocam var. Belkıs İbrahim Hakkıoğlu, annem gibi manevi eyvallah, annem. Onun dedesi olur. Onun vesilesiyle ben de bu Nutku Şerif'le, bu şiirle tanıştım.
0: Eyvallah.
1: Bestelemek nasip oldu. Sizle de icra ettik. Teşekkür
0: Şahane
1: ederim.
0: Şahane oldu. Eser çok güzel. Sizin sesiniz size çok yakışmış aynı zamanda
1: eyvallah,
0: bu eserle birlikte. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerinden provada konuşuyorduk.
1: Evet efendim.
0: Biraz açalım mı Hazret hakkında? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı
1: tabii,
0: Hazretleri malumunuz, birçok Nutku Şerifi var ya, malumunuz ve siz de onun torunlarıyla aynı zamanda birlikteliğiniz
1: evet,
0: de
1: evet yani manevi var, annem gibi Belkıs İbrahim Hakkıoğlu yazar,
0: eyvallah,
1: mütefekkir.
0: Başka bestelerde var mı mesela?
1: Tabii, şöyle bir projemiz olmuştu hocanın vesilesiyle İbrahim Hakkı Hazretlerinden başlayarak. Zaten Belkıs Hoca'ya gelene kadar hemen hemen hepsi şair, musiki, şinas. Hepsinden böyle gönlümüzce bir şeyler nasip oldu karalamak. En sonunda Belkıs Hoca'nın da bir şiiriyle böyle bir projemiz olmuştu. Bu vesileyle oldu.
0: Şahane bir eser olmuş. Vallahi ben çok beğendim. Gönlüne
1: çok
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim. Bora
0: abicim. Şimdi bir eser daha var.
1: Evet.
0: Bu eseri de anons edelim.
1: Evet, evet.
0: Hüseyin'i bir ilahi.
1: Evet, şöyle bu... benim eşimin doktora
0: evet,
1: tezinde derlediğimiz bir ilahi. Halveti Şabaniye de musiki, Türkan Uymaz'ın tezi, doktora
0: evet,
1: tezi. O vesileyle kayıtlarına ulaşmıştık. Elmas Karatay isminde Uşak'ta 70'li yıllarda yaşamış bir derviş
0: evet,
1: hanımın besteleri. Onlardan bir tanesini okuyacağız. Müthiş samimi eser. Şimdi dinleyeceksiniz. Sizlerle beraber daha da samimi oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Güfte'yi okumak isterim müsaade ederseniz.
0: Lütfen.
1: Samimiyeti geçirmek adına.
0: Eyvallah.
1: Galiba sözleri de kendisinin, çünkü Azize Mahlas'ını kullanıyor.
0: Hmm.
1: O Mahlas'ta şiirler
0: eyvallah,
1: yazmış. Şöyle diyor: ocağında dalın olsam, yerlerdeki halın olsam, bahçendeki gülün olsam, bir gün sana varabilsem, gül cemalin görebilsem, sıcak gönlüm yazın gibi, inilerim sazın gibi, geleyim bir kuzun gibi, bir gün sana varabilsem, gül cemalin görebilsem, azize-i hakir derler, hali yoktur fakir derler, bülbül olmuş şakır derler, bir gün sana varabilsem, gül cemalin görebilsem demiş.
0: Efendim, şimdi bunu icra ediyoruz.
1: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Bora abicim.
1: Teşekkür ederim kardeşim.
0: Ellerinize sağlık. Sağ olun. Üstadlarımız. Orkestramızı nasıl buldun?
1: Estağfurullah. Yani hepsi birbirinden kıymetli. Hangi birine baksam, hangi birini saysam. Çok eyvallah. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizle birlikte olduğuma.
0: Eyvallah. Biz de aynı şekilde sağlık. Seninle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Bora abicim, Kenan Rıfai Hazretleri'nin muhteşem bir ifadesi var.
1: Buyurun.
0: Halin ne ise müşteri sen ol o hale. Tabii. Şimdi ben sana sormak istiyorum. Senin halin nedir?
1: Vallahi bir halimiz yok kardeşim. Şöyle diyeyim, soranlara hep aynı şeyi söylüyorum. Soru çok sorulur.
0: Eyvallah.
1: Ben seviyorum sadece.
0: Eyvallah.
1: Başka da bir şey bilmiyorum. Yani bilgi vesaire filan. Çok anladığım şeyler değil ama ben seviyorum. Neyi seviyorum? İnsanı seviyorum.
0: İnsan seviyorsun.
1: İnsanı süper. Sevdiğin zaman zaten Allah'ı seversin.
0: Kesinlikle doğru.
1: Yani insan anlamadan.
0: Yaratılanı severiz, yaradanları hatırlıyor.
1: İnsan anlamadan Allah da anlaşılmaz. Ben insana aşığım.
0: Kahanesi.
1: Sana da aşığım yani.
0: Biz de sana öyleyiz.
1: Eyvallah.
0: Bora abicim, bilhassa istediğim bir eser var sırada.
1: Evet.
0: Ben bu eseri senden her dinledikçe yani çok enteresan duygulara gerçekten giriyorum.
1: Eyvallah.
0: Bir mekanım bu cihanda. Aslında ya. Bu anonim bir eser.
1: Evet, evet.
0: Başka

0: Güfteler de
1: Tabii, dertli dolap diye bilinen yine Yunus Emre Hazretleri'nin güftesi. Buna giydirme diyorlar biliyorsun, evet. Malumun tekke musikisinde. Evet. Yani bir melodiye, bir ilahinin melodisine başka bir sözün giydirilmesi. Böyle oluşan bir şey. O Hüseyinimsi bir eserdi.
0: Eyvallah.
1: Biz böyle Kürdi gibi okuduk.
0: Aynen
1: böyle bir
0: öyle.
1: Şey çıktı. Sen de beğenmişsin teveccühü.
0: Ben yani hastasıyım, öyle söyleyeyim.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli dostlar, şimdi kumandalarınızı alın, birazcık sesini yükseltin. Çünkü çok güzel bir eser ve çok güzel bir yorum dinleyeceksiniz.
1: İnşallah.
0: Çağrı abi.

0: Bora abicim. Hiç istemiyorum fakat programın sonuna ne yazık ki geldik. Kürdi bir ilahiyle veda edeceğiz. Anonsunu senden alalım ve kapanış yapalım.
1: Estağfurullah. Bizim İzmir Devlet Koromuz'un emekli sanatkarlarından Zafer Döner abime ait bir ilahi. Muhammed Doğduğu Gece ismini ilahi icra edeceğiz inşallah.
0: Eyvallah. Kıymetli dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Kıymetli Bora Uymaz ile birlikteydik bugün. Çok güzel bir bölüm oldu. İnşallah haftaya yine birlikte olmak istiyoruz. Kısmet de varsa ki inşallah vardır. Bu programla, bu melodilerle, gönül gönüle bir arada oluncaya kadar Yunusça duamızla ayrılalım huzurdan. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Allah'a ısmarladık.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi.
1: Vallahi sağ olun, var olun. Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
0: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
0: Hoş
1: İyi
0: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye, hem Keskin'e, hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
4: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra
2: fena
4: tanıştık. Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
4: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle, keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım, söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor, bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederiz.
2: Benim için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli. Evet. Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meyde de Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur, istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli. Zülküfü Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküfü abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküfü abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmioğlu.
0: Eyvallah Dezioğlu, sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle, arada da Barak vardı?
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel Umut'cum, burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zamanı Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de

0: Devam etsin. Var olun. Sağ olun.
1: İnşallah.
2: Eyvallah. O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi valla. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Valla Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
2: Olur mu?
1: Yok yok, hakkını yeme.
3: Valla burada güzel sesli kuşların her çeşidi var. Evet. Anlayan. Evet. Değil mi efendim? Gayet evet. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
2: Şimdi yeri gelmişken Gürsel abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
2: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim.
3: Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağızlarınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel ötüştünüz valla. Tebrik ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel türkü ama böyle hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin evet. Yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu bir araştırdım. Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
4: yok
2: havası
4: ya.
2: Gibi yani düşünürsün.
4: Hadi bakalım.
2: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
4: Şakir hazır mıyım?
2: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
4: Say girelim koca yörük.
2: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
4: Ben kaşıksız efendim. Giremem abi.
2: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler Gamze. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim. Kadınlar korumuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Mut'a da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül. Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
1: Teşekkür ederim.
2: O zaman
1: ederim.
2: Hiç vakit kaybetmeden
1: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
0: Ağzım eyvallah. Sağlık.
1: Çalan güzel olunca
0: estağfurullah.
1: Söylemek de güzel oluyor.
2: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
0: Efendim şimdi
2: teşekkür ederiz.
0: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var, bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
3: Estağfurullah.
0: Tef çalar, darbuka çalar, vallahi çok güzel çalar.
2: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
0: Bugün arkadaşlarımıza da destek oluyor. Yok.
3: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki, gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlardasın, konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orada.
0: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var. Abi sen eseri istersen bir anons
3: et. Tabii. Yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine inandım yar sözlerine.
0: Peki abi bunu şöyle yapsak. Ya girişinde böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan şöyle bir ritmine giriş yapsanız.
3: Olur olur. Tamam.
0: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Gürsey abi, bu demo hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
1: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
0: Tamam abi.
1: Eyvallah.
0: Tamam, tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsey abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor canım, ki
1: ya,
2: bitiriyoruz arkadaşlar.
0: Hele ben ağzım böyle adam. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
1: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
0: Daha güçlü alkış olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Herkes harikasınız vallahi.
1: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim isim biliniyor.
0: Yabancı
3: bilinir.
0: Yok.
3: Bilinir.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi, bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

Musikinin iyi icra edilmesi gerektiği anlayışıyla Türk musikisine büyük hizmetlerde bulunan Bekir Sıtkı Sezgin, 1936'da İstanbul'da doğdu. Sanatçı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kur'an ilimlerinde mevlid, ilahi, durak, kaside, naat, ezan gibi dini musiki formlarında dersler aldı. 1959'da İzmir Radyosu'na girerek solist ve ses sanatçısı olarak görev yapan Bekir Sıtkı Sezgin, 1974'te İzmir Radyosu Klasik Koro Şefliği görevine başladı. 10 Eylül 1996'da vefat eden Bekir Sıtkı Sezgin, dini ve din dışı musiki alanlarında yaptığı icralarıyla yaşadığı dönemde çok beğenildi.

0: Hoş geldiniz efendim. TRT İzmir stüdyolarından sevgili partnerim İsmail Özkan, ben Canan Çal, kıymetli maestromuz Salih Sütoğlu, birbirinden özel müzisyen dostlarımız, müzisyen arkadaşlarımız, yapımcımız, yönetmenimiz, gönül ister ki herkesin adını sayalım ama vaktimiz yok. Herkesin kocaman bir emeği var. Ben programımızın en başında onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Seneler sonra TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyorum İsmail'cim.
1: Başka sahne tüm enerjisiyle devam ediyor.
0: Haydi bakalım.

0: Canancığım, insanın bazı türkülerden sonra konuşması gelmiyor gerçekten. Öyle bir yerden söyledin ki sanki herkes kendi içindeki yaraya dokundu az önce. Yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim İsmail.
0: Evet efendim, gönül karanlıkta kalınca hatıralar peşini bırakmaz insanın. Sistemi sevgiden olur, umudu da hatıralarından. Sonrasında güfte ve beste buluşur ve ne olur? Hatıram olsun der. Evet, güfte değerli ağabeyim, hepimizin çok sevdiği Ahmet Selçuk İlkan ve beste yine değerli Coşkun Sabah'a ait. Hatıram olsun diyelim mi?
1: Ne senin.
0: Teşekkür ederim.

0: İsmail, gidenler bir hatıra olarak kalıyor hayatımızda, değil mi? Ve
1: Kesinlikle.
0: gidenlerin ardından bence söylenecek en güzel şey şarkılardır. Şimdi başka sahnede bir hatıra da ben bırakmak istiyorum. Sen hatıram olsun dedin. Ben de hatıran yeter İsmail
1: dedim.
0: diyeceğim. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği de Yılmaz Tatlıses'e ait bu şarkıyı kıymetli arkadaşlarımın eşliğiyle seslendirelim bakalım. Buyurun.

0: Şarkılar bazen insanın içinden geçenleri kelimelerden daha güzel anlatıyor. Az önce biraz özlem vardı, biraz da yarım kalmış duygular ama anlatacak daha çok şarkımız var.
1: Ve efendim onlardan biri de Karadeniz'in rüzgarını taşıyan özlemiyle insanın içine dokunan bir türkü. Bu güzel türküyü de kim söyler? Tabii ki sevgili Canan'ın o güzel sesinden dinleyeceğiz efendim. Evet, yâre selam söyleyin diyecek bizlere.
0: Bu vesileyle bütün Karadeniz'e de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim efendim. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık, teşekkür gönlüne ederim. Sağlık.
0: İsmail, Karadeniz'in rüzgarından Sivas'ın Bozkır'ına uzanıyoruz şimdi. Çünkü başka sahnede her ezgi bizi bir başka hikayeye götürüyor. Yıllardır dilden dile söylenen, benim de en sevdiğim türkülerden birisi, bir Sivas türküsü. Ama ben bunu senin sesinden dinlemek istiyorum. Bilmiyorum ne dersin? Yeşil ördek gibi daldım göllere.
1: Ne denir? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yeşil ördek

0: sessizleşiyor, hüzünleniyor, yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ve o anlarda tek dayanağımız müzik oluyor. Az önce oynadık, kıpır kıpır bir dans gösterisi sergiledik sevgili partnerimle. Hem söyledik hem oynadık. Şimdi İsmail bizi eskiye götürecek. Eskilerden kalan en güzel repertuarlardan birini bize seslendireceksin.
1: Evet.
0: Ve sen...
1: Ne İsmail, okuyacağım?
0: Biliyorum ben senin sahnene de çok geliyorum ve sen çok zengin bir repertuara sahipsin. Bu programda İsmail'in repertuarından da faydalanıyorum. Şimdi de onlardan birine geldi sıra. Ben yerime geçip seni dinliyorum. Bakalım bize ne söyleyeceksin?
1: Evet, kalpten eksilen şey insanın diline şarkı oluyor ve o şarkı gönüllere de tercüman oluyor. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız da kalınmaz efendim.

0: Kimi zaman bir türküyle dertleştik, kimi zaman bir şarkının içinde kendimizi bulduk. Sevdaya da, özleme de, ayrılığa da şarkılarla tercüman olmaya çalıştık.
1: Ve artık başka sahnede bir haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel olan her şey gibi. Efendim, haftaya yeniden aynı saatte müziğin farklı renklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, klavyede arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve Mehmet Akatay. Efendim, Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Berkay Tulumbacı. Berkay'cığım hoş geldin.
1: Efendim hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Tam yerinde, tam zamanında falan.
0: Nasıl yaptın o?
1: Çok iyiydi.
0: Berkay'cığım, hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığın, geldiğin için.
1: Estağfurullah, olur mu öyle
0: vallahi
1: şey?
0: Valla senin gibi güldür güldür bir adamın, güldür güldür geldin valla.
1: Eyvallah.
0: Berkay'cığım, neler yapıyorsun? Zaten izleyicilerimiz seni tanıyorlar.
1: Eyvallah.
0: Lütfen bize anlat, güldür bizi hocam.
1: Tabii ki. Başlayayım hemen diyormuş. Şu an Güldür Güldür'deyim.
0: Evet.
1: Güldür Güldür'ün sezon çekimleri devam ediyor. Haziran sonuna kadar devam edeceğiz onun çekimlerine. Onun dışında tek kişilik bir oyunum var. Ankara'da ayda bir onu oynuyorum. İkinci dereceden işsizlik yanı diye bir oyun. Onun dışında da müzik kariyerimi de yandan öyle bir şekilde yürütüyorum.
0: İkisi beraber. Aslında tiyatro, müzik aslında iç içe olan bir şey tabii. Müzisyen olman da oyunculuğuna, değil mi? Bir özellik tabii ki. Bir ayrıcalık katıyor diyelim.
1: Evet, yani

0: Müzik her alanda olduğu gibi oyunculukta da çok önemli bir yerde.
1: Tabii.
0: Yani bu ritim olsun vesaire olsun.
1: Tabii.
0: Çünkü komedinin %80'i neredeyse ritim. Söylediğimiz kelimelerden, cümlelerden çok o ritmi bulduğumuz zaman daha da ulaşabiliyoruz insanlara. O yüzden müzik hayatımın her alanında her zaman vardı, var olmaya da devam edecek.
1: Bu müzik aşkın, tiyatro aşkın nerelerden sana nasip oldu?
0: Müzik şöyle başladı. Ben Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. Kıbrıslıyım.
1: Ama Şivan'da hiç Kıbrıslı
0: Evet, yani güldür güldür de oluyor.
1: oluyor. Orada
0: Aynen.
1: güldürüyormuş.
0: Aynen. Kıbrıslıyım. Şimdi amcam benim aslında müzisyen. Bandocuydu, astsubaydı, bando astsubaydı. Trompet çalıyordu kendisi. Onun oğlu var Ümit, kardeşim gibi amcamın oğlu. Biz onunla beraber büyüdük. Ümit'le beraber aslında ben Ümit'i biraz örnek alarak başladım müziğe. Çünkü o gitar çalıyor, başka işte klavye çalıyor vesaire. Hani şey oluyordum böyle, hani hep izliyordum. Aramızda 2 yaş var. Sonra o barlarda çalmaya başladı. Çıkıp şarkı söylemeye, para kazanmaya başlamıştı. Ben de yanında onun rodiliğini yapıyordum işte. Enstrümanlarını taşıyorum
1: Evet.
0: vesaire falan, hani gidiyordum.
1: En iyi okul aslında.
0: Gerçekten öyleymiş yani. Şimdi
1: Biliyorum.
0: ben ona bakıyorum, onun yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorum. O bir şey çalıyor, evde söylüyoruz. Aileye ben söylüyorum. Onun da sesi çok güzeldir. Öyle öyle aslında sanat böyle hani benim kanıma girdi. Müzik kısmından bahsediyorum. Sonra bir gün Ümit çalarken dedi ki, şimdi dedi sahneye çok değerli bir sanatçı arkadaşımız
1: Bak
0: var.
1: bak
0: Sanatçı arkadaşmışız biz, hani 14 yaşındayım. Yani anlatabiliyor muyum? Sanatçı arkadaşımız alacağız falan. Ben böyle bir elim ayağım titriyor, sahneye aldı beni. Bir restoranda çalıyordu böyle yemek yenen. 10.30'da da bitiyordu o müzik o zaman. Ben çıktım hemen, böyle bildiklerimi falan çaldım, böyle falan indim. Sonra her gün tabii ben bunun peşine
1: Tabii.
0: gidiyorum.
1: Sanatçı arkadaş burada
0: Aynen. Sanatçı arkadaş burada. Bakayım ne zaman
1: her
0: çalacak. Zaten ben taşımışım
1: Arkadaşız.
0: aletleri. Tabii. Sonra biz onunla Ümit'le beraber birlikte sahne almaya başladık işte. Otellerde çaldık öyle 2 gitar. İşte Ümit bazen klavye çaldı, ben şarkı söyledim falan filan. Müzik bu şekilde hayatıma girdi. Bu şekilde devam etti. Hep de kontak halindeydik. Tiyatro ise annem benim haber spikeri. Haber spikeri. O gençliğinde Antalya Belediye Tiyatrosu'nun böyle nasıl diyeyim, buluşmaları oluyormuş. Onlara gidiyormuş. Antalya Belediye Tiyatrosu'nu birlikte kurmuşlar gibi bir şey aslında yani. Sonrasında Belediye Tiyatrosu olarak adı oluyor, değişiyor falan. Annem de ilk oyuncularından bir tanesi oranın. 2 tane oyunda oynamış, sonra bırakmış. Öyle olduğu için hep tiyatroya götürüyor beni. İzliyorum işte, hoşuma gidiyor. Yani sahnede olmak istiyordum zaten. Çok istiyordum. Ama tiyatronun başka bir tarafı vardı, yeri vardı bende, oyunculuğun. O yüzden mesleğimi de oyuncu olarak seçmek istedim. Konservatuvara oyunculuk alanında girmek istedim açıkçası. Bir de Ümit çok iyi çalıyordu. Ben bu kadar iyi çalamam herhalde diye böyle kalıyordum yani. Ben buradan böyle çalmaya devam ederim yine diye yandan yürütmeyi tercih ettim. Tiyatroya da o şekilde girdim. Konservatuvar sınavına
1: Yan
0: girdim.
1: meslek.
0: Evet, yan meslek oldu. Ama yani ilk sahneye çıkışım müzik. Hiçbir zaman bırakmadım. Hep evde ne bileyim, hani arada böyle bir şey olduğunda giderim yaparım Kıbrıs'ta. Eskiden yapardım yani, şu anda uzun zamandır yapmıyorum. Ama hep böyle bir yanımda durdu yani.
1: O zaman aramızda bir arkadaşımız var.
0: Ha.
1: Onu sahneye davet
0: O gelip
1: ediyoruz.
0: şu açılıyormuş değil mi?
1: Hadi bir parça o zaman çalalım.
0: Tabii ki.

0: Şimdi öncelikle ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten iyi bir arkadaşsın.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi sizin yanınızda, yani sizlerden bunları duymak beni tabii ki mutlu ediyor. Yani.
0: Anında öyle arkadaş olarak sahneye çağırıyor. Oradan dedim bir çağrışım yaptım.
1: Eyvallah.
0: Şimdi abi sen dedin ya bando assubay falan. Ha. Şimdi ben ilk küçük yaşta, ben de 14-13 yaşımda böyle biraz kanunu yavaş yavaş artık sahneye çıkabilecek düzeyde çalmaya başlayınca dediler ki oturduğumuz bölgede Hakan'cığım dedi, bir abimiz vardı, seni dedi bizim sahnemize alalım, beraber çalışalım ya dedi, kanunda dedi güzel olur falan. Tamam abi dedim, şimdi hepsi assubay, tamam. Biz de böyle mahalli bir düğün salonunda çalıyoruz. Demet Evler'de 3. caddede miydi 4. caddede miydi hatırlamıyorum ama düğün salonu öyle bir düğün salonu ki bütün duvarlardan nemler var. Böyle tam binanın altında, böyle tam şey bir düğün salonu yani. Dediler ki gelin ve damada ne çalalım önce. Şimdi ben de bekliyorum, hani abilerimden de bir şey öğreneceğim. Dedi ki, bir tanesi dedi ki şey güzel olur dedi, Ferdi Tayfur'un Huzurum Kalmadı.
1: Ya daha dur be kardeşim.
0: Dedim ki abi,
1: İlk gün mü abi daha?
0: Emin misin abi dedim. Adam evleniyor, Huzurum Kalmadı olur mu dedim. Dedi ki yok yok, o doğru bir şarkı dedi.
1: O evlilik sürecinde mi kalmamış acaba?
0: Ya tabii.
1: Adam, şu geçsin de yani
0: çok
1: artık.
0: Çok komik adamlar.

0: Yani bundan sonra huzuru kalmayacak anlamında. Allah'ım ya Rabbim, çok komik
1: Eyvallah.
0: adamlardı ya. Hatta bir
1: Cüllerdi.
0: tanesi de ben de geleyim, ben de geleyim diyorlarmış. Diyormuş orkestra, hepsi astsubay ya. Ben de geleyim yansın falan demişler ki ya ne çalacaksın sen? Hani adam müzikle de alakası yok. Demişler ki bari bas gitarı verelim adama. Hani hep demiş ki ben hiç hayatımda bas gitarı elime almadım. Bir tanesi demiş ki şuna bas, karar sesi do mesela. Do. Her birine bir tane vur. Don, don. Ben geldim de bilmiyorum bunları. Bir baktım adam sürekli karar sesinde aynı yerde vuruyor. Ya bunlar güzel anılarda. Bir insan böyle
1: Ya
0: şimdi sana deyince.
1: aynı benzer bir anı bizim de başımıza geldi. Benim Ümit'le işte amcamın bir arkadaşı varmış Kıbrıs'ta. Bir şov yapıyormuş orada bir kanalda. Dedi ki oraya gideceksiniz. Amca dedik ya biz dedim ya ben bizim ne işimiz var? Ümit diyor ki ya baba olmaz yani hani kim falan. Arıyoruz arkadaşlarımızı. Ya ne işimiz var orada diyor bütün müzisyen arkadaşlar da. Ümit en son ya kimse gelmiyor. Ümit en son arada dedi ki ya ben sizin her şeyinize geldim beni yarı yolda bırakmayın falan. Neyse herkes toplandı geldi ama. Yani işte klavyeci bulduk. Ne bileyim gitarcı bulduk. İki gitarcı bulduk. Tek eksik iki tane eksiğimiz var. Bir davul bir de bas gitar.
0: Gerek yok zaten
1: Ümit dedi ki tamam ben davulu çalarım. O da her şeyi çalıyor. Bana döndü. Ben ne yapacağım? Sen de bas çalacaksın dedim
0: bunu.
1: ama ben bas çalmayı nereden bilirim yani? Hiç elime almamışım, hiçbir şey yapmamışım. Neyse aldık onu, bası. Sesim kısık, öyle şey yapıyorum ben
0: Playback.
1: hani
0: Playback'te.
1: şeymişim, çok aşırı
0: Çok
1: basçıymışım
0: iyi
1: ben falan
0: basçıyım.
1: ha. Böyle şeyler falan yapıyorum böyle arada bir. Onlar yapıyor diye çünkü. Neyse tamirci çırağı istediler. Öyle bir programdı o, böyle birileri açıyordu, şey istek istiyorlardı. Tamirci çırağı da belli bir akor düzeninde
0: Evet.
1: gidiyor.
0: Evet.
1: Dedim tamam ben bunu çalarım. Açtım sesi. Böyle böyle şey gibi kanca gibi yani. Tek parmağımla böyle lang lang lang çalmıştım ya. O şeyi hiç unutmuyorum.
0: O zaman bas gitar değil ama senin gitarından bir parça, gitarla beraber bir parça ve bir de beste yaptığını biliyorum.
1: Evet.
0: Besteni çalalım.
1: Bunu beraber yazmıştık Ümit'le. Ümit dedim o
0: Ümit de
1: kadar.
0: gelsin.
1: Ümit de
0: Yok
1: hakikaten
0: yok.
1: yani oğlum bu kadar da adını geçirdik. Bir
0: Evet.
1: şeyler yaparsın artık sen de bize falan dedim. Evet,
0: O zaman
1: onunla
0: hadi bir
1: beraber
0: müzik diyelim
1: yapmıştık.
0: tekrar.
1: Tamam, çalalım.

sen. Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden o zamanları bir yerlerde bulsam.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ
0: Şimdi
1: olun.
0: tabii yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. Sen böyle bütün akşam Ümit'i anlattın.
1: Evet ya.
0: Valla bir dahaki sefere Ümit'le beraber bekliyoruz.
1: Ümit kendisi Almanya'da şu an, ona
0: Çok
1: selamlar.
0: selamlarımızı ona ilet lütfen. Abi şimdi biraz önce dedik ya orkestranın hangisi elemanı daha önemli işte falan filan diye böyle bir konuşmamız oldu malum. Şimdi birisi yazmış sosyal medyada. Demiş ki orkestranın en önemli elemanı kimdir? Birisi yazmış demiş ki ben klavyeciyim abi ben olmazsam hiç kimse hani melodi belli olmaz. Öbür taraftan davulcu demiş ki ya olur mu canım ben davul çalmazsam senin çaldığın klavyenin ne anlamı var enerji gelmez falan. Basçı diyor ki işte tamam da davulu sen çalıyorsun ama ben altta o zenginliği vermezsem hacim nereden gelecek falan.
1: Evet.
0: Böyle bir birbirini böyle o ben olmazsam sonra bir tanesi şey yazmış. En önemlisi demiş menajer işi ayarlayan. İşi ayarlayan olmazsa kim nereye gidecek ve çalacak?
1: Nerede
0: Ama çok
1: çalacaksınız
0: doğru,
1: diye.
0: çok
1: Aynen
0: doğru.
1: hakikaten
0: Çok gülmüşsün oraya.
1: ya. Gerçekten güzelmiş.
0: Berkaycığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
0: Şarkıların çok güzel. Sen güzel bir adamsın.
1: Eyvallah.
0: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu güldür güldür de bana da bir şeyler... bunu konuşalım hocam.
1: Tamam, okey.
0: Bak
1: Onu ayarlarız.
0: çünkü bak...
1: Hallederiz bir şeyler.
0: Tamam.
1: Tamam. Bu
0: Şaka
1: son
0: bir yana...
1: şakadan sonra onu şey
0: Bak güzel
1: yapacağım.
0: şakalar yapıyorum
1: Aynen.
0: ha. İnşallah birçok programda tekrar beraber oluruz.
1: İnşallah. Yani sizlerin ellerinize sağlık bu arada. Sizlerle böyle bir şey yapmak benim için onur diyeyim yani. Çünkü çok da böyle hani orkestrayla bir şey yapmamıştım şimdiye kadar. Ellerinize sağlık. Yani sizleri de severek takip ediyoruz.
0: Şimdi konuklarımız bazen geliyor diyor ki ya şu şarkıyı çalabilir miyiz diyor. Tolga diyor ki ya zaten o şarkının aranjmanını ben yapmıştım diyor. Mehmet abi diyor ki zaten ben çalıyorum hem de diyor. Ben diyorum ki lan o şarkıda galiba ben de varım falan derken Can da öyle der. Bir bakıyor diyor ki orkestra acayip bir şey var ortada aranjman ve
1: Evet.
0: önce şaka zannediyorlardı biliyor musun? Sonrasında bak
1: Biraz
0: harbiden...
1: ilgilendiğim için gıyabını da herkesi tanıyorum. O yüzden hani burada olmak benim için gerçekten bir onur. İyi ki varsınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim yani.
0: teşekkür
1: Sağ
0: ediyoruz.
1: olun.
0: Tekrar geldiğin için ayaklarına sağlık, nefesine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Berkaycığım, çok teşekkür ederim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Teşekkürler. Stüdyoda artık yoğun bir alkış demek isterdim ama bir kişi var sadece. Ama ekranlar başında on binlerce kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü program mesajları böyle gösteriyor. Bir Sinan'la sahnedeye daha hoş geldiniz. Çöp şarkısıyla açtık bugün. Sene 2010-11 galiba bu şarkıyı yaptığımda. Hande Yener'le paylaştığımda. Hande Yener oluyor albümünde. Ki orada bu şarkı biraz geç patlamıştı. Bodrum şarkısı ilk patlamıştı. Sonra Yasak Aşk. Sonra 15 yıl sonra Sopa patladı daha geçen sene. Yani o şarkı biraz geç keşfedildi ama çok sevdiğim şarkılarımdan biridir. Sinan Hasan Bey hoş geldiniz. İyi ki varsınız ekran başında. Hepinizi çok sevdiğimizi bir kere daha söylüyoruz. 7'den 70'e de herkes sokakta yanaklarımı sıkıp senin programı çok seviyoruz diyen teyzelerim, annelerim. Ondan sonra işte genç arkadaşlarım var. Çok sevgilerini sunan, mesaj atan, coverlar yapan hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben ve ekibim adına TRT Müzik ekranlarında yepyeni bir program bu bölüm, bu hafta. Enteresan konuklarım var. Çok yetenekli iki tane insanı seçtim. Onlar gerçekten müzik alanında çok büyük yetenekleri olan, aynı zamanda çok sevdiğim kişiler. Aynı zamanda birisi çok yani çok yakışıklı diyeyim. Çok iyi yani bir müzisyen gerçekten. Çok sevdiğim bir kardeşim. Şaka yapıyorum, ona takılıyorum. Yerde çok güzel bir kız ve çok yetenekli. Zaten sahnelerin tozunu attırıyorlar ikisi de. Bayanlar, baylar, şimdi ilk konuğumu davet ediyorum. Karşınızda geleceğin bir numaralı şarkıcılarından uzun zamandır besteleriyle hem televizyon dizilerini hem de Türk pop piyasasını sallayan kardeşim Bertin Yıldız.

0: Oo.
1: Mükemmelsiniz ya. En büyük alkış size.
0: Elinize sağlık. Hoş geldin Bert Hocam.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: Bert'in Yıldız gerçekten canlı ne kadar güzel olayım. Canlı mı çıkarsaydık bunu hocam?
1: Evet,
0: şarkı.
1: Vallahi yapalım.
0: Çok yakışıyor. Bir evet. De bir söyleyeceğim. Böyle alışıkla değilsin gibi ama acayip böyle ilk seferde ilk provada taka tuka söyledin yani.
1: Vallahi öyle oldu ya. Bu i̇şte şarkı bu. Akustik güzel oluyor ya.
0: Bence böyle bir versiyon yapılması lazım buna.
1: Vallahi.
0: Vallahi Bert'in aklını almıyor herhalde. Birkaç ay oldu çıkalı ama yavaş yavaş kendini buluyor.
1: Vallahi öyle oldu. Biz bu şarkıyı yaptığımda ben Caner abiye gönderdim. Caner Güneysu'ya.
0: Ha.
1: Aynen bir gece 2-3 gibiydi
0: Caner
1: falan.
0: Caner Southwater. Çok kötü.
1: Ben ona gönderdim dedim abi böyle böyle bir şarkı yaptım ben diye. Uçtu yani çok yükseldi o da şarkıya ve baya hemen gitarlarını çalıp gönderdi. Sonra 2 gün sonra aranje yapıldı ve şarkı bitti.
0: Helal olsun onu da buradan kardeşimle.
1: Bir 9 aylık bir çıkartma sürecimiz vardı şarkıyı. Ben hasta oldum bir şeyler oldu klip oldu falan.
0: Değil mi? Çok onu aşırı. Çok küçüklükten tanırım ben de.
1: Aşırı iyi müzisyendir.
0: Ona da buradan selamlar.
1: En sonunda çıktı ama şarkı yani.
0: Şarkı çıktı. Baya senin sancılı dönemlerin oluyor Berto şarkıdan önce. Böyle.
1: Öyle.
0: Ya şey gibi çocuk doğuracak gibi oluyorsun yani anladın mı?
1: Evet,
0: hatırlıyorum.
1: Stres
0: çıkıyor abi diyeyim. Çıkacak o kara cumalar. Bazı şikayetler oluyor ya bazen.
1: Evet.
0: Ama onu bugün burada da konuşalım biraz. Birazdan geldiğimde yanına
1: kesinlikle.
0: Konuşalım. Önce çok güzel bir hanımefendiyi bekletmek olmaz. Onu da aramıza aldıktan sonra devam edelim muhabbete. Tekrar hoş geldin. Şimdi bayanlar baylar Sinan'la sahnede çok değerli bir konum var. Hatta yaklaşık bir 3 yıl falan sahnede de beraber çalıştık. Vokal desteği verdi bana sağ olsun. Çok önemliydi benim için o dönem. 2018'lerden 21'e kadar falan herhalde pandemiye kadar. Pandemiden sonra patladık. Ondan sonra ve sonra kendi solo yoluna devam etti. Ben de ona bir şarkı yaptım. Kendi kariyerine devam ediyor. Sahnelerde zaten çok aranılan bir isim.

Gerçekten çok da sevdiğim bir karakteri var. Ama ondan önce çok yetenekli yani. Bayanlar baylar, hem kendi güzel, hem karakteri büyük, hem yeteneği büyük. Karşınızda Deniz Özdoğru.

0: Deniz. Vay. Buradan Nazan Öncel'e de selamlar, sevgiler. Hoş geldin, ağzına sağlık.
1: Hoş buldum.
0: Berto. Evet, şimdi demin onu konuşuyorduk. Yani diyorum ki o kara cumalar dedim ya sana, hani bazen ne olacak falan yeni şarkı yaptığında. Aslında Deniz için de söz konusu ama sen çok daha böyle şeyle bekliyorsun, tutkuyla bekliyorsun ya o cumaları.
2: Biraz şanslı olanlardanım. Çünkü hani ailem müzisyen, işte müziğin
0: bas, trombon, trompet.
2: Benim işte Mehmet. Müziğe başlamamın sebebi zaten Gökhan abiler. İşte Gökhan, Mehmet Gökhan. Yani dayım, babam gibiler
0: sen
2: zaten.
0: Sen bilirsin Biriko. Çalıştı yıllarca.
2: Birkan abini zaten elinde büyüdüm. Ben 7 yaşındaydım Birkan
0: senin,
2: abi.
0: Senin dayın.
2: Yok, annem de müzisyen.
0: Anneciğin de. Onu aynen. Da ellerinden öpüyoruz.
2: Evet, tromboncu o da. Türkiye'nin ilk kadın tromboncusu hatta.
0: Şaka yapıyorsun. Aynen. Ne kadar değişik bir enstrüman seçimi.
2: Öyle. Bir kadın için. Hatta babanızın öğrencisi konservatuvar.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Ay, babama da buradan saygı ve sevgilerimi söylüyorum. Onun öğrencisi olmayan zaten kalmadı artık. Yani çok tabii yıllardır hizmet vermiş o da bu sektörde. Bu arada Deniz'de de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani Deniz Özdoğru yazıp girdiğinizde görürsünüz. Enteresan bir şekilde sahnede popüler olanı söylüyor ama yaptığı müzikte popüler olanı tercih etmiyor. Onda bir garip bir yani tür yaratıp hani o, aslında İngilizce dinlediğin şarkıları Türkçe'ye değiştirip o tarz bestler yapıp onları korkutucuca yayıyorsun değil mi?
1: Ya biraz
0: yani kolaya kaçabilirdin aslında.
1: Dinleme pratikleriyle de alakalı. Ben çok fazla şimdi müzikal tiyatro da okuduğum için yani konservatuarda eğitimini aldığım şarkılar batı temelli şeylerdi. O yüzden yazdığım şeyler biraz daha oraya doğru gidiyor onları dinlediğim için. Ama şimdi sen bir şarkı yapıyorsun. Diyorum ki bu da çok iyi ama
0: seviyorsun
1: içten gelen şey

0: birazcık
1: Şey
0: değişik
1: kafası
0: olabiliyor.
1: yaşıyoruz değil mi hepimiz böyle zaman zaman? Bir şarkı yapıyoruz. Ben buyum ya. Hani ben böyle ilerlemeliyim. Sonra başka bir şey değil mi? Berto sende de çok var değil mi?
2: Kesinlikle
1: Ben
2: var
1: buyum ya. Yok ya bu ya. Abi galiba ben arabesçiyim
2: ya. Ya
1: falan.
2: biraz ruh
1: En
2: haliyle
1: son beni öyle
2: galiba.
1: aradım.
2: Evet, öyle konuşmuştuk yani. Galiba biraz ruh
1: Ruh
2: haliyle
1: haliyle.
2: alakalı.
1: Sende de var Deniz Olmuş. Acayip bir caz söyleyip bir yandan hani... Ya çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Hani tırnak içinde çok elit kesiminde tercih ettiği bir şarkı Deniz aynı zamanda. O gecelerde de olabiliyor ama bir anda gidip arabesk bir veya bir türkü barda da Deniz'i görebilirsin yani
0: Bu
1: anlatabiliyor
0: o
1: muyum?
0: kadar doğru ki.
1: Doğru.
0: Ben o yüzden mesela o dediğin cümleyi kuramıyorum. Ben tam buyum dediğim çok fazla şey var. Yani bir türkü söylerken de çok ait hissediyorum. Yabancı bir şarkı söylerken de. Müzikte genel olarak bana herhangi bir şey hissettiren her şeyle yakın bağ kuruyorum
1: En
0: kendimde. O
1: son
0: yüzden...
1: şeylerini gördüm sosyal medyada. Meşhur bir rap şarkıyı arabesk gibi
0: Yok,
1: yaparken de.
0: arabesk değil.
1: Nasıl?
0: İngilizce çok
1: İngilizce.
0: popüler bir şarkıyı
1: Ha Türkçe
0: Türkçeleştirdim. Bu
1: yaparken
0: Türkçe
1: öyle şeyler
0: olsaydı.
1: falan
0: Müzikal
1: mı?
0: şarkı gibi tınlıyordu. Çok izlendi o mesela. Çok ilgi gördü.
1: Galiba Kurtuşlar'ın da bir şarkısını öyle bir yaptın. Kurtuşlu'da Burak eski bir şarkı sanki.
0: Şey, Kehribar'ı
1: Kehribar'ı.
0: söylemiştim. Kendim gibi böyle
1: İşte
0: daha
1: görüyorsunuz
0: modern
1: arkadaşlar. Aynen.
0: tınılarla. Hepsi söylenebiliyor
1: Denemeler
0: ya.
1: ya. Bu müzik işte. Müzikal deneme bu. Sadece biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Yani şimdi sırada mesela benim sevdiğim belki şu program yayınlandığında çıkmış olabilir ama sen çıkartmamışsındır daha onu. O şarkı çok güzel mesela. Neydi onun adı? Bugün yapacağız onu.
2: Yollar bana dar.
1: Yollar Bana Dar güzel. Senin en son yaptığın şarkı neydi Deniz? En son çıkarttığın.
0: Ben en son Yetmedi diye bir
1: Bugün var değil mi
0: şarkı
1: Yetmedi?
0: var,
1: Aha.
0: evet.
1: Yetmedi'yi bugün bir yapalım ya evet. Hiç böyle herhalde orkestra yapmadın Yetmedi'yi akustikleri.
0: Yapmadım böyle canlı yani
1: Enteresan.
0: kendi hani orkestramla bir iki kere hani bir yerlerde söyledim ama bu kadar büyük bir platformda hiç söylemedim bir
1: O
0: de.
1: zaman bakalım ne olacak şimdi? Yetmedi Sinan'la sahnede.

0: Evet. Söz müzik Deniz Öz doğru mu?
1: Evet.
0: Tebrik ederim gerçekten. Güzel şarkıymış. Peki kaç oldu single? Bir
1: Dört
0: beş oldu herhalde.
1: 4-5 olmuş olabilir düetlerle
0: Benim
1: birlikte.
0: şarkım var bir tane.
1: Senin evet ilk şarkıydı o.
0: Mükemmel.
1: Ama bambaşka bir şarkı. Bak ne kadar hiçbir
0: Latin.
1: şarkım birbiriyle
0: Şu an utanıyor
1: tutmuyor.
0: musun
1: Ya utanmıyorum ama sanki ne, bilmem.
0: o şarkıdan? Senin tarihin mi? O şey var. Daha Lolita o.
1: Daha böyle daha sakinleştim galiba. O çok
0: Sakinleştin
1: heyecanlı kaldı
0: ya.
1: böyle.
0: Ne oldu böyle ya? Yok iyi
1: Yani
0: oldu
1: her
0: canım.

0: Şey mükemmel, çok iddialıydı, anladım. O senin cümlendi, benim
1: Tamam,
0: değil
1: aynen bana oluyor ama sende böyle bir şey var çünkü. O
0: işte. Aynen.
1: aroganda şu an olmuyor mükemmel. Şu an bu tarz güzel, hoşuma gidiyor benim de. Bu yarattığın yeni stil son yıllarda. 2018'de biz çalıştık değil mi? 2018'indi
0: Evet.
1: ya Deniz.
0: Daha öncesinde tabii, hatta 2016'dan itibaren mi?
1: İnanılmaz bir şey ya. Pandemiye kadar değil mi? Devam eden bir şey.
0: Aynen. Hatta TRT'de program yapmıştık yine.
1: Evet. Ben seni hatta ilk sahneye çıktığımda gördüm. Arkaya döndüğümde hatırlıyorum onu.
0: Doğru. Ama
1: İzmir Mustafa Kemal Paşa
0: Kıbrıs'ta
1: konseriydi.
0: o. Kıbrıs'taydı.
1: Kıbrıs. Ha, Kıbrıs'tı.
0: Öyle
1: İzmir abi. İlk
0: miydi?
1: orada gör. Eminim
0: Hadi
1: ya.
0: ya.
1: Sonra Kıbrıs'a gittik. Aynen.
0: Unuttum.
1: İkinci
0: Çok her yere
1: konserdi.
0: gittik be. Bütün
2: Aynen.
0: Türkiye turu
2: Şefimden hiç
0: yapmış.
2: kaçmıyor şefimden. Hiç kaçmam.
1: Kaçmaz. Şu anda o biliyorsun. Bütün şarkıcılara altın tik var. Nereye nerede kimle gidildi falan. Aynen. Biz yıllar içinde şey yani biliyorsun bizim almamız gereken bütün emlakları Birkan Şener almıştır.
0: Ya
1: Bizde
0: Birkan
1: dolaşalım.
0: Şener, ben diyorum
1: Biz o
0: Türkiye'deki...
1: sırada böyle yaptık. Biz hayat ne güzel değil mi? Biz o elindirken bir anda bir baktık. Adam emlak zengin oldu. Biz o
0: Ben ona diyorum ki hep Türkiye'deki bütün orkestraların şefi olmak nasıl bir duygu?
1: Kesinlikle öyle ya. Yani hakikaten bir kere duydu geçen bir şarkıcıya birisi orkestra şefi olarak gitmiş. İnanamadık yani. Hemen herkes bir kanı arıyormuş. Bir şey mi oldu falan başına bir şey mi? Neyse. Yaptı bir şeyler. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Bir kançaları seviyoruz. Peki Berto senin kaç oldu single?
2: Abi vallahi benim herhalde 12 oldu ya.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Evet, 11-12 olmuştur.
1: Yavaş yavaş dediğim o zaman biraz hızlı hızlı gitmen lazım artık.
2: Evet, yani en az ilk başladığımda
1: Ama
2: 2022'de
1: gene
2: çıkarttım.
1: yaşın ufak hala ya.
2: Tabii
1: 20 kaç?
2: 20,
1: 26?
2: 27, yeni
1: Abi
2: girdim.
1: hala ufaksın ya.
2: Evet. Olsun,
1: Demek ki
2: 30'a kadar var.
1: 21'lerde falan mı yaptın şeyi?
2: Yok,
1: İlk single'ı.
2: 2022'de yaptım ben. 2 ya da 3 sene önce. Her 2 ay arayla bir
1: 2-3 sene
2: çıkartıyordum.
1: önce 2022 olur mu?
2: Olmuyor değil mi?
1: Yok.
2: Doğru.
0: Herkesin zaman
2: Evet, zaman
0: algısı
2: algımız
1: tamam.
2: değişti.
1: 3-4 yıl önce
2: 2022'ye
1: yaptığın
2: baş.
1: ikili.
2: Aynen.
1: İlk neydi?
2: İki satır.
1: İki
2: O
1: satır.
2: büyük göz bebeğim ya.
1: O meşhur olmuştu o şarkı değil mi?
2: O evet birazcık dinlendi. Radyolarda falan da bayağı çalmıştı.
1: 1500-2000 stream aldı o. Şaka
2: Net.
1: yapıyorum. Şey gerçekten iyiydi o başlangıç olarak.
2: Evet, güzeldi o. Beni anlatıyor da sonra da tarzımı biraz ama değiştirdim galiba ya.
1: Bilmiyorum ben senin bu duygusal romantik çocuk şeyini seviyorum yani.
2: Evet,
1: Şu anki
2: atamıyoruz
1: tarzını
2: içimizden
1: açıkçası.
2: duygusallığı.
1: O yüzden Yollar Bana Dar da birazdan yapacağız o şarkıyı. O şarkı da bana şey dinlediğim andan itibaren sana hadi Bertin çıkart bunu falan yapıyorum sana. Deniz senin sıradaki ne? Şey proje, fikir. Kendi söz müziğin mi yine devam edeceğim?
0: Kendi söz müziğim de
1: Biraz
0: var.
1: kaldır mikrofonu benim.
0: Kendi söz müziğim de var. Bir de bambaşka bir proje var ama o tam olmadan bahsetmeyeyim.
1: Söylemeyeyim. İyi
0: Sonra
1: tamam.
0: bir daha başka bir programda.
1: Tamam okey. O zaman buradan kendi şarkılarımızdan yola çıkıp çok sevdiğimiz başka bir adama uzanalım. Hakan Altun'a. Hakan abi de çok severim. Onunla da ortak işlerimiz oldu. Onun söylediği ama galiba Yıldız'ın şarkısı. Aç Lütfen Gel Yıldız değil mi?
2: Ben değil diye biliyorum.
1: Aç Lütfen Gel ama Hakan Altun değil mi söyleyen?
2: Evet.
1: Orada hani bir
2: Evet,
1: sorun
2: evet.
1: yok. Hakan abi şarkısı olabilir. Biraz öyle tınlıyor sanki. Şimdi sen de bu şarkıyı seçmişsin. Biz de ona buradan bir selam gönderelim. Hem de benim de çok sevdiğim bir şarkı. Şimdi Sinan Asan'da Bertin Yıldız, Aşk Lütfen Gel.

0: Bravo Bertin Altun.
1: Teşekkürler.
0: Bayağı güzel. Evet, Hakan abi de buradan alalım şarkılayı. Onunmuş bu arada tabii, şarkıya evet. Baktık. Söz müzik. Bazen çünkü Yıldız Bey şarkıları söylüyor. O yüzden. Peki bu Yollar Bize Dar'dan sonra artık herhalde bir best of şaka yapıyorum.
2: Kesin.
0: Şimdi tabii daha 27 yaşındasın. Daha aynen uzun abi, bir yol var. Evet. O yüzden bu bir aşk zaten. Bu arada şu da var. Galiba birçok ünlü diziye de şarkılar yapıyorsun. Demet'le herhalde bir şey sonra.
2: Yeni Özdemir'e başladık evet.
0: Şarkılar söylüyorsun. Eşref Rüya dizi için.
2: Aynen. Ya Demet'in sesi zaten muhteşem bir ses. Sağ olsunlar.
0: Nasıl, güzel söylüyor mu
2: çok
0: Demet?
2: Çok güzel söylüyor.
0: Değil mi? Söylüyor tatlı. Hakikaten, tatlı söylüyor bir şey.
2: Çok güzel söylüyor. Yani benim çalıştığım bugüne kadar çoğu şarkıcıdan çok daha iyi.
0: Zaten harbi
2: onu söylemiştim aynı.
3: Polemik.
0: Güzel.
2: Polemik.
3: Olay.
0: Evet, bana da böyle birkaç kere kulağıma geldi yani şey o bizim Afran'ın falan şarkılarını söyler herhalde.
2: Galiba söyledi evet.
0: Çok güzel söylüyor yani. Değilim. Buradan Demet Özdemir'e de sevgilerimi sunuyoruz. Onda şarkıcı Beren de yapıyormuş galiba. Kenan abinin eşi Beren Saat.
3: Albüm yapıyormuş.
0: Söyle. O da albüm yaptı. Bayağı oyuncular göz dikti yani bizim mesleğe değil mi?
2: Yani hobi ya galiba. Keyif İnşallah aldıkları olmuyor. Bir şey yapıyorlar.
0: Tatlı oluyor filmlerde. Çünkü evet. Bu bir sanatın birleştiriciliği var yani. İçinde hep beraber devam ediyor. O yüzden yakışanlar yapsın bence. Yakışıyor onlara. Bir de sosyal medyada şey yaptın Berto. Ses düzeltme.
2: Aynen.
0: İğrenç saçma sapan söylüyor birisi şarkıyı. Bakın ne olacak birazdan diyorsun. Yani günümüzde stüdyoda şarkıcıların yaşadığını sen başka isimlerle mi yapıyorsun?
2: Ya evet. Biz o projeye 4 kişi başladık. Sonra bir arkadaşımız ayrıldı. 3 kişi devam ettik. Ben, Eslem ve Emre. öyle devam ettik ve güzel bir şey oldu. İlk 2 videoyu Eslem ve Emre ile birlikte yaptık.
0: Onlar şarkı söylediler.
2: Aynen, onlar şarkı söylediler ki bizim ekiptendi. Sonra baktık bu bir viral oldu, patladı. Benim bir arkadaşım var, şan eğitmen hocası Doğan Cem diye. O da
0: evet,
2: sosyal
0: çok
2: medyada
0: çocuk, evet.
2: Çok tanınıyor. O bizim videoları biraz paylaştı derken böyle bir viral oldu Türkiye'de ve haberlere çıktı. Ondan sonra bize yorumlar yağmaya başladı. Yani biz de gelelim, biz de şarkı söylet. Sonra öyle bir akım oldu ve biz yorumdan normal sıradan halk. Hadi atıyorum işte ne bileyim otobüs şoförü, işte boyacı. Hani normal halktan hiç müzikle alakası olmayan insanları alıp.
0: Birazdan ne oluyor dedin?
2: Stüdyoya aldık ve şarkı söylettik.
0: Ama tabii şey zannediyor onu görüp. Ya ben de şarkıcıyım ama devamlı olan bir şey diyor. Bir hatıra yani.
2: Ya tabii ki hani gidip de öyle sahnede söyleyip aynen. Playback yaparsan da olmaz
0: bir şarkı
2: yani.
0: Playback evet. Belki hani etrafı arkadaşı için falan
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii hatıra yani.
0: Ama güzel bir şeydi o akım. Senin de var sosyal medya meşhur videoların Deniz.
3: Yani ama benim öyle insanlara dair değil de kendi söylediğim şarkılar.
0: Kendine dair.
3: Kendime dair.
0: Evet. Peki sende, aslında sende çok şey görüyorum ben ya. Böyle bir acoustic night, Barbara Streisand falan gibi böyle akustik geceler falan. Tek piyano falan.
3: Öyle şeyler, öyle planlarım var. Yeni çıkacak şarkılar da tam senin seveceğin, işte bu böyle yapmalısın falan dediğin gibi örneklerde bir şeyler olmaya başladı.
0: Sen Sezenci mi, Arjdacı mısın? Var mı öyle bir şey yani? Eskilerden yoksa hep herkes mi?
3: Yani dediğim gibi ben...
0: Arjda Pekkan şarkını çok söylüyorsun sahnede.
3: Hepsini söylüyorum ya. Yani Sezen Aksu'yu zaten...
1: Sezen mi, Arjda mı?
3: Öyle bir ayrım yapamam yani.
1: Polemik.
0: Hani. Ben Arjdacıyım. Ama Arjda'yı çok yakın olduğum için, sevdiğim için yani. Ama tabii ki Sezen Aksu çok büyük bir ozan yani, halk ozanı bence zaten. Bu tarzım. Onda da çok güzel hatıralarım var. Çok küçüktüm onunla ilk tanıştığımda falan. Böyle bir iki sene beraber geçirmişliğimiz var yani küçükken. Ama bugün listede görünce Masum Değiliz'i dedim ki Deniz sahneden buraya da bir şeyler taşımak istemiş bugün. Söylüyor musun sahnede?
3: Söylüyorum.
0: Bence de söylüyorsun.
3: Tabii ki her zaman yani Sezen Aksu şarkıları, Ajda Pekkan şarkıları.
0: Uzay Eparı iyi... herhalde değil mi düzenleme? Normalde. Evet, Allah Allah. Uzay Eparı'yı da buradan analım Allah rahmetli. Allah. Çok büyük müzisyen. Ben tanışma şansı yakalayamadım ama bizim aynı okuldan mezunuz. O da Sam Bönüalı. Allah rahmet eylesin diyorum yani. O yüzden Masum Değiliz'in o meşhur riffiyle, introsuyla değil mi?
3: Ya onun hani dokunmadığı kimseyi görmedim şimdiye kadar. Yok yere dert sahibi oluyorsun. Keyfin çok yerindeyken bile o intro bir giriyor.
0: Giriyor değil mi?
3: Evet. Gidiyorsun. Ya.
0: O zaman şimdi TRT Müzik'te Sinan'la sahnede Dertli Dakikalar, Deniz Özdoğru, Masum Değiliz Hiçbirimiz.

0: Çok güzel. Gerçekten iyi şarkı yani. Çok güzel bir şarkı. Bazı şarkılara bazen hani diyorum ki söz müzik Sinan Akçıl yazsa keşke altında dediğim bir şarkı var. O da Selami Şahin, Sen Sevdalı Ben Belalı. Bu da onlardan biri olabilirmiş yani. Çok güzel. Ağzına sağlık Deniz. Çok yakışıyor bunlar sana işte. Bunları söylediğin anda herkes zaten herhalde sahnede depresyona sokuyorsun değil mi?
1: Bir yani sessizlik, bir yerlerde bir üzülmeyi saygı unuttuğumuz bir şeyleri hatırlatıyor. Doğru, öyle bir büyüsü var bu şarkıların.
0: Masum değiliz hiçbirimiz. Doğru söylüyor. Neyse ya, çok fazla tabii konuşacak da çok şey var ama şarkı da çok istiyorlar. Birazdan belki vaktimiz olsa senin o çok sevdiğin, Bert'in de çok sevdiği bir şarkı, Bir Bela yapacağız belki. Hande'nin söylediği. Ama şunu da sormak istiyorum tabii. Senede

0: 4 tane 5 tane böyle 3000 5000 kişilik konser mi? Yoksa haftada 300-500 kişilik grupları haftada 2-3 kere mi?
1: Konser bence.
2: Kesinlikle konser.
1: Kesinlikle konser.
0: Allah Allah.
2: Kesinlikle.
1: Yani
0: Ya
1: diyelim
0: 4 kere sahneye çıkacaksın ama 5000 kişiden çıkacaksın. Bütün sene oturacaksın.
1: Şöyle
0: Mis.
1: düşün.
0: Şu anki
1: Bütün sene
0: adrenalin nereden
1: oturmak değil,
0: alacaksın aldığın?
1: çalışacaksın senenin geri kalanında. Ama
0: Hayır,
1: konser
0: çalışmayacaksın.
1: daha çok şey gibi geliyor bana çünkü. Hani diğerini yapıyorum aslında şu an söylediğin
0: İşte onu
1: senaryoda. Öteki
0: söylüyorum ya.
1: benim
0: Onu
1: hayatım
0: özlemez misin o
1: ama
0: zamanda?
1: ya özlersin ama şimdi konser dediğinde özellikle seni dinlemeye gelen, hani seçerek seni dinlemeye gelen
0: Evet.
1: dinleyiciler olduğunu düşünerek konser demeyi tercih ederim.
0: Öbüründe de bakıyor aslında kim var bu gece.
1: Ya evet doğru ama eskiden daha fazlaydı. Daha konserde yine daha bilinçli bir
0: E
1: dinleyici var
0: tabii yani
1: bence. O
0: herkes
1: bizim için
0: oluyor.
1: hep daha değerli oluyor ve karşılıklı
0: Böyle
1: daha
0: şey anların oldu mu hiç
1: anlaşılıyor.
0: hani? Hepimizin oldu çünkü hayatında hani. Benden bu kadar. Yani buraya kadar. Oldu mu? Düşmeler, kalkmalar.
1: Ya tabii ki düşme kalkma oluyor ama hani benden bu kadar gibi değil de bir uyuyup uyanalım sabah
0: Hayatında
1: bakarız
0: hiç
1: gibi.
0: başka bir meslek düşündün mü?
1: Yok yine buralarda yani sahne sanatlarına dair. Bir de benim yani aileden gelen de benim babam da konservatuvar mezunu. Annem de şarkı söyler. Evde hep
0: Baban
1: bizim
0: konservatuvar mezunu ama restoranı var.
1: şu anda
0: E demek ki
1: öyle.
0: yapmamış ya.
1: Ama orada yine her akşam müzik yapılıyor mesela yani.
0: Ha, o
1: İşte onların
0: ayrı.
1: eve gelen misafirler şimdiye dek hep herkes müzisyendi. Ben de şimdi öyle büyüdüğün zaman herkes bunu zaten bir şekilde yapıyor gibi düşünüyordum. Ben eskiden herkes şarkı söyleyebiliyor zannediyordum. Çünkü etrafımızdaki herkes müzisyen, herkes
0: Şarkıcı.
1: şarkı söylüyor. Hani bu zaten hayatın bir parçası. Hani bu bilinçle büyüdüğün zaman başka bir şeyi çok fazla düşünemiyorsun galiba yani. Bir de sevince tabii ki.
0: Berdo, sende oldu mu hiç öyle bir şey? Senin var mı şu düşmelerin çünkü hiç
2: Ya
0: mi?
2: benim zaman zaman oluyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Kardeşim gibidir Kenan. O da bas gitarist. Biz bazen düşünüyoruz onunla. Ya böyle köfteci falan mı açsak falan diye böyle. Yani
1: Köfteci de
2: çünkü çok
1: söylersin.
2: çok sıkıldığımız zamanlar oluyor. O da bizim duygu durumumuzla, psikolojiyle alakalı biraz. Yani
0: Ama sonra müzik
2: duygusala
0: aşkı,
2: bağlıca şarkı
0: yine basıyor değil mi? Ağır
2: Tabii tabii
0: basıyor.
2: sonra aman
0: Bir
2: sadece
0: şarkı
2: bildiğimiz bir
0: dedi,
2: şey
0: gitarı
2: yapalım.
0: eline almaya bakıyor yani.
2: Aynen öyle.
0: Neyse bence de çünkü bu engebeli bir yol ama sonu çok güzel ve sonu yok. Sonsuz yani sonsuz bir
1: Bence
0: yol.
1: bütün mesleklerde bu var aslında. Müzisyen olmayan arkadaşlarımla
0: Doğru tabii.
1: konuştuğumda da onlar da aynı şeyi
0: Ama
1: söylüyor
0: biz biraz daha
1: yani.
0: duygusalız sanki yani böyle.
1: Biz biraz fazla duygusalız
0: Bana, değil
1: bence.
0: mi? Yani o duygusal anlarımda yazdığım şarkılardan birini o zaman yapalım. Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
1: Olmaz.
0: Aşk bir keredir, bir sonraki aynı yeri bulur mu? En sevdiğim laf burada yürüyerek gidiyorum. Hiç acelem yok ayrılığa. Seninkisi bitmiş olabilir. Benim duygum bir bela. Evet.
1: Hadi
0: Hep
1: bakalım.
0: beraber söyleyebiliriz yani.
1: Bence bu da mesela senin sonradan patlayan şarkılarından
0: Aynen ya.
1: oldu.
0: Jeton bazen geç düşüyor. Kusura bakmayın da yani.
1: Bu
0: Bu da çok geç patlayan şarkılarımdan biri.
1: sene geçen sene patladı
0: Sofayla aynı
1: galiba.
0: anda. Aynı
1: Evet.
0: civarlarda. Bu üçlü bir üvey evlat muamelesi görmüş oradan patlayan üçlü bir paket. Sopa, bir bela, hasta.
1: Aa doğru hasta da öyleydi.
0: Üçü. Evet.
1: Hadi
0: Şimdi
1: bakalım.
0: Sinan'a sahnede bir bela.

0: Güzel şarkı. Yapmışız bir şeyler be.
1: Çok.
2: Yazmışız zamanında.
0: Evet sevgili arkadaşlar, şimdi programın sonuna doğru gelirken gerçekten bir müzik ziyafeti oldu. Yollar bana darı. Burada böyle bir ton alıp hafif bir nakaratı yapsana bize. Tek gitarla, canla.
1: Olur tabii ki.
0: Nasıldı nakaratı? Yollar bana darın.
1: Ama yok yollar bana dar.
0: Evet, tonu versene Can Bey.
1: Ama yok yollar bana dar.

0: yollar bana.
1: Bu şarkı çok iyi. Tebrik ederim kardeşim.
2: Eyvallah. Güzel şarkı.
1: Değil mi? Bak stüdyoda herkes ayağa kalktı ya. Dört kişi, dördü de ayakta. Helal olsun. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi, çok tatlıydı bence. Evet, çok böyle güzel. Hani ya diye, herkes tabii çok yetenekli bir müzisyen ama hani daha böyle müzisyen arkadaşlarım çağırdığında daha mutlu oluyorum gerçekten. Seni de çok seviyoruz, destekliyoruz biliyorsun. Her zaman yanındayız.
2: Abi, çok sağ ol.
1: Zaten çok da ihtiyacın yok ama o depresyonlardan seni çıkartıyoruz böyle bazen zaman zaman. Çok çünkü ağır bir duygusal sanatçı tripleri olduğu için kardeşim ama üretmeye, ürettirmeye ve söylemeye devam ediyorsun. Bertan Yıldız isminde her geçen gün parlıyor. O yüzden iyi ki geldin, ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: İyi ki varsın gerçekten.
2: Sen de öyle.
1: Müzik anlamında Denizel'le sen de bütün bu ağırlığınla, kadife ceketinle ve klasınla gerçekten korkutucu bir, sanki bir karşımda ne bileyim böyle bir klasik müzik virtüözüyle pop müzik tartışıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Annemin favori kızlarından olur çünkü şöyle yani işte tam üniversiteye gidip arada klasik müzik konserine kaçıp ondan sonra oradan çıkıp kitap okumak için bahaneler yaratan bir kız profili var ama...
3: Yapıldı bunlar gerçekten. Ay,
1: Deniz gerçekten tüm yeteneğinle bize verdiğin destekle her zaman sahnelerde ve kendi sahnendeki seni çok seven kemik kitlenle beraber iyi ki varsın. Bu ekrana da çok yakıştın. O yüzden iyi ki geldin, ayağına sağlık. Umarım her şey her zaman istediğiniz gibi olur. Şimdi Dön Bana şarkısıyla bitireceğiz. Benim eski bir şarkım Hande Yener'den. Hepinize çok teşekkür ederim. Can Ercan, Enes Yolcu, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Benim kardeşlerim ve üstün yetenekli arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. TRT Müziğin en değişik, her an her şeyin olabileceği ama en müzikal programı olduğunu iddiasındayız. Siz seviyoruz. Haftaya bir başka konukla Sinan'la sahnede görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Her zaman olduğu gibi harikasınız. TRT Müzik kanalında siz kıymetli aşikar dostlarıyla, müzik sever izleyenlerimizle yeniden birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Suz Dil makamında Avni Anıl bestesiyle programımızı açtık. Unutamıyorum dedik. Şimdi yine Suzu Dil bir eserle devam ediyoruz. Buyurun.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yine çok güzel yorumladılar. Şimdi farklı tarzda bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Umarım sizler de bu şarkıdan bizim kadar keyif almışsınızdır. Böyle eski şarkıları okudukça hep eski günlere gidiyorum ben şahsen. Umarım sizler de aynı hissiyatı paylaşıyorsunuzdur benimle. Şimdi güzel bir Orhan Gencebay eseriyle devam ediyoruz.

Vay vay vay, ne güzel şarkıydı. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi güzel bir eserle devam ediyoruz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi daha güncel bir eserle programımıza kaldığımız yerden devam ediyorum.

Ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir şarkı. Bora Duran'ın şarkısıydı bu da. Böylece değişik bir eserle programımıza devam ettik. Şimdi Türk müziği eserimize devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Biraz hareketleniyoruz bu arada.

Bravo. Ben de seyircilerimizin adına sizi alkışlıyorum, izleyicilerimizin adına. Güzel hareketli bir Türk müzesinden sonra şimdi Barış Manço'yu, Barış abimizi anacağız. Bakalım ne geliyor.

0: neresi?
1: Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde siz müzikisever dostlarımızla Aşikar programında buluşmayı ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Merhabalar sevgili Sazın Dilinden programımızın güzel dinleyenleri. Müdavimlerimiz yine başındalardır umarım, televizyonları başında. Dinlediniz. Kimi dinlediğinizi söyleyeyim hemen. Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Halk Müziği Korosu'nun sanatçılarından Sibel Bey de bugün misafirimiz. İnşallah ondan çok güzel türküler dinleyeceksiniz. Herkese merhabalar diyoruz, saygılar, sevgiler sunuyoruz ve hoş geldin diyoruz Sibel'cime.
1: Hoş buldum. Öncelikle İstanbul Devlet Türk Halk Müziği
0: ve
1: Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu oldu.
0: Öyle biz, mi? Evet. Ha, sonradan onu, değişti o zaman.
1: Evet,
0: ben Kültür Bakanlığı Halk Müziği Korosu biliyorum.
1: İki yıllı aşkındır bu isim altında çalışıyoruz.
0: Köprünün altında ne sular geçmişsin.
1: Bunu da düzeltmek istedim hocam.
0: tamam. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İyisin inşallah umarım.
1: İyiyim çok şükür.
0: Biz böyle abi kardeş yıllarca çalıştık. Adnan Ataman Korosu'nda da eşi rahmetli Özcan kardeşimiz de biliyoruz. O da şeydi, koroda koro sanatçısıydı, koroda solist sanatçıydı. Evet çok güzel geldi ömrüm.
1: Evet,
0: çok güzel bir türkü.
1: Evet. Ben bunu ilk rahmetli Bircan Pullukçuoğlu'ndan dinlediğimde çok etkilenmiştim.
0: Tabii Bircan bunu rahmetli
1: bunu
0: çok.
1: Bunu repertuarımda her zaman okurken kendisine rahmetli anlıyorum.
0: Ay canım benim.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Çok güzel sanatçı.
0: Tekrar hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Bir de bakayım ben bir şey okuyacağım. Buyurun. Müsaade edersen.
1: Estağfurullah, şeref duyarım.
0: Estağfurullah. Buyurun. Değerli dostlar, sıradaki türkümüz Amasya dolaylarından rahmetli Yaşar Topçam abimiz okurdu İstanbul Radyosu'nda. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçeli.

0: Ağzınıza sağ olun.
1: Teşekkür ederim Sibel.
0: Özlemişim sesinizi.
1: Özlemişsin.
0: Canlı olarak dinlemeyi
1: kaç yıl,
0: özlemişim.
1: Kaç yıldır
0: uzun yıllardır
1: yan yana gelmedik hiç.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ta emekli olduğumdan beri. Sibel'cim şimdi sırada hangi türkümüz var?
0: Şimdi sırada bir Tokat türkümüz var. Değmem benim gamlı yastı gönlüme.
1: Gönlüme. Aa, çok güzel bir türkü.

0: Gönlüne sağlık, diline sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sibel,
1: sağ
0: döktürüyorsun
1: olsun.
0: Maşallahım var. Şimdi ufaktan bir Kerk'e gideceğiz. Altın hızma mav mülayim diyeceğiz.
1: Çok
0: bakalım
1: güzel,
0: daha neler diyeceğiz.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah. Seni gördüm, şad oldum. Sibel.
0: Ne güzel söylemişler değil mi?
1: Geldin, bizi şad ettin. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Güzel gidiyoruz.

0: Umarım
1: Sağ olun.
0: nasıl gidiyoruz? Değerli izleyenler, dinleyenler.
1: Umarım
0: Çünkü bu
1: beğeniyorlardır.
0: dinlenince programı, yani
1: Evet.
0: sadece seyir değil. Evet, iyi olduğumuzu tahmin ediyorum.
1: İnşallah onların istekleri doğrultusunda türküler okuyoruzdur.
0: Dediğin
1: Onları
0: doğru.
1: mutlu ediyoruzdur
0: Evet.
1: umarım.
0: Ama biliyorum bizim seyircimiz benim
1: Türkü
0: zevkime göre bir
1: dostlarımız.
0: seyircidir.
1: Evet.
0: Benim zevkimi de onlar bilirler.
1: Biliyorlar.
0: Şimdi ne
1: Teşekkür
0: okuyacağız?
1: ederim. Şimdi Şanlıurfa yöresine ait Kınıfır Bedrenkolu.
0: Vay. Bu beste bir türküdür. Değil
1: Evet.
0: mi?
1: Evet hocam.
0: Son zamanlarda. Evet.

0: İlker'cim bitiş de çok görkemli oldu. Çok
1: evet,
0: güzel oldu.
1: Hissediyoruz.
0: Sağ
1: olun.
0: Ağzına sağlık.
1: Çok güzel.
0: Sibel.
1: Sağ olun. Sizin de ağzınıza sağlık arkadaşlar.
0: Sibel Bey de misafirimiz bugün. Sibel Bey de iyi tanıyın. Ankara'dan bize armağan geldi İstanbul'a. Sen oralarda bir yerlerde...
1: O zaman TRT'deydim.
0: TRT'deydin
1: Gençlik
0: değil mi?
1: Korosundaydım o yıllarda.
0: Gençlik
1: daha sonradan evlilikle ara verdim biraz. Ama müziğe ara vermedim tabii ki.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Daha
0: biliyorum.
1: Sonra tekrar devam ettik İstanbul'da. Tam gaz devam ediyoruz inşallah bundan sonra.
0: Korolar güzel, korolar...
1: Korolarımız ölmesin, korolarımız yaşasın.
0: Korolar yaşasın tabii.
1: Türkülerimizi yaşatalım.
0: Doğru.
1: Sevgiyle kucaklayalım.
0: Genç nesillere,
1: onlar bizi hep kucakladı bu zamana kadar. Bizim de onları bırakmamamız gerekiyor. Yeni nesillere çok güzel bir şekilde aktarmamız gerekiyor, sevdirmemiz gerekiyor.
0: Aynen.
1: Onlara bize emanet, biz de onlara emanet edeceğiz. En iyi nasıl emanet edebiliyorsak o şekilde.

0: şekilde iletmemiz gerekiyor gençlerimize.
1: Anladım. Doğru. Ayak ayak üstüne atmadan türküler okusak
0: evet.
1: Çok memnun olacağım.
0: Maalesef böyle
1: yani,
0: bir durumda var.
1: O
0: evet.
1: Ayak ayak üstüne atma bana biraz ters geliyor.
0: Bana da.
1: Konuşmak zorundayım, mecburum yani.
0: Çok
1: evet.
0: Haklısınız.
1: Şimdi sıra bende Sibel.
0: Buyurun efendim. Şerefle dinleriz sizi.
1: Sibel diyorum, o benden çok küçük ve eşi kardeşimdi, canım ciğerimdi, kardeşimdi. O bizim yengemizdi.
0: Abimizdi.
1: Böyle bir yıllarca biz bir Adnan Ataman Korosu'nda, ben de bir ara şeflik yaptım bir 10 yıl. Orada beraberdik. Evet, şimdi size gene orduya gideceğiz. Dillere destan bir türkü bu. Ümit abi de çok güzel okumuştur bunu yıllar önce. Zaten ondan tanıdık. Kadir İnanır'ın verdiği söylenir bu türküyü. Hekimoğlu derler benim aslıma. Aynalı Martin yaptırdım narinim kendi neslime.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Değerli dostlar, bütün hızımızla devam ediyoruz. Sazın Dilinden programı sizler istiyorsunuz diye devam ediyor, bilesiniz bunu. Yani seyredilirliğimiz fazlaymış. Bunu sizler sayesinde sağladık. Sevginiz bizi buralara getiriyor. Çok çok teşekkür ediyorum sizin bu ilginize, alakanıza. Türkülere karşı ilginize, alakanıza ayrıca çok daha büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Sibel Begde kardeşim bugün bize türküler getirdi. Şimdi
0: Kırşehir'e gideceğiz.
1: Kırşehir'e gideceğiz.
0: Evet, Kaşların Karası'na.
1: Haydi bakalım.
0: Türküsünü okuyacağız.

0: Bu neydi? Nasıl bittiniz arkadaş? Ya uzaydan mı geldiniz siz, Mars'tan mı? Sayın orkestra ve şefi. Görmediğimiz şeyler yapıyorsunuz siz, uçtunuz vallahi. Sibel, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Neşet Baba'nın bu güzel türküsünü
1: Yad
0: güzel
1: etmiş oldu
0: söyledin.
1: kendisiyle birlikte.
0: He.
1: Yad etmiş oldu kendisiyle
0: Evet.
1: birlikte. Türkülerini de
0: Evet.
1: unutmayacağız hiçbir zaman.
0: Unutulmaz tabii.
1: Unutulmaz.
0: Çok eser verdi gitti.
1: Evet.
0: Gerçekten çok üretken, çok vedut
1: Çok
0: bir adamdı.
1: teşekkür ederim. Evet.
0: Müthiş eserler verdi. Mekanı nurla dolsun inşallah.
1: Amin inşallah.
0: Şimdi söz müziği bendenize ait bir eser okuyacağız. Bunun hikayesi var da hikayesini şimdi anlatmayayım, uzun olur. Babama veda ediyorduk Elazığ'dan. Elini kaldırdı, sallayamadı. Otobüsün arkasına gitti, ağladı. Biz de o arada otobüsteyiz. Yürüdük geldik. Yıllar sonra bu şiiri yazdım. Otobüs yerine gurbet trenini koyduk. Benim Elazığ'dan çıkışımdır bu. İstanbul'a gelişim. Sene 83.

0: Teşekkür ederim.
1: Elinize sağlık, duygularınıza sağlık. Çok güzel.
0: Evet, evet. Gerçekten böyle işte,
1: duygu yüklü.
0: Sibel'cim, canım.
1: Çok duygu yüklü.
0: Böyle gurbet insanı,
1: çok duygusal
0: gurbet insanı şair bile yapabiliyor.
1: Evet.
0: Biz Türkiye olsun diye yapıyoruz. Neredeyse şair olacağım yani ya bu yazdıklarımla.
1: Ama yaşadığınız duygular...
0: Bu şiirimi bayağı bir otoriteler de beğeniyorlar bunun güftesini. Böyle bir durum var. Tabiilikten vazgeçmiyorum tabii. Yani böyle yazışta kuş kondurmaya çalışmıyorum. İçimden ne geliyorsa İçinizden onu yazmaya geldi. Çalışıyorum.
1: En doğalı da o zaten. Evet. İçinizden geldi.
0: Doğal olmak lazım. Nereye kadar rol yapacaksın? Nereye kadar güzel görünmeye
1: bir
0: çalışacaksın?
1: Bir yerde patlayıveriyor
0: işte,
1: rol. Yani
0: değil
1: sıkıntılı
0: mi?
1: Tabii ki. Gerçek duygusu olan sizin gibi emektarlarımız i̇şte. Zaten ortada eserleri.
0: Eyvallah.
1: Sizin de emeğinize sağlık. Çok güzel türküleriniz
0: var. Herkes emek
1: var.
0: Veriyor bu türkülere.
1: Tabii ki. Tabii
0: evet,
1: ki.
0: Senin de emeğin var. Eşinin de emeği vardır rahmetlinin. Herkes bu daldaki
1: evet, bir
0: bütün canlara selam olsun. Nereye gidelim şimdi
1: evet,
0: onu söyle.
1: Nereye gidelim şimdi? Tekrar bir Neşet Ertaş Kırşehir türküsü. Bahçe Duvarı'ndan.
0: Vay
1: evet.
0: Bahçe Duvarı'nı açtım.

0: Yine imzanı attın İlker. Orkestramızın şefi İlker Çelik. Kardeşimi kucaklıyorum. O bize başarı getiriyor devamlı. Allah ondan razı olsun. Tam benim arkamda da onun kardeşi var. Kemanede harikalar yaratan Göktuğ. Tabii bütün hepsi harikalar yaratıyor. İşte Turgut Özüfler mi dersin kanunda, Memduh Açık Göz mü dersin, Kenan Elmas mı dersin, efendim söyleyeyim, vokalist kardeşlerim, onlar da solist arkadaşlar, onlara da solo yaptıracağız inşallah, bir gün gelecek. Herkese teşekkür ediyorum. Tabii Tarsus dolaylarından dedemiz var bizim, TRT'nin emektarı, emekli Celal Özsarı abim, bestekardır, bestekardır, güftekardır, müzik direktörlüğü yapmıştır yıllarca un kapanında. Çoğu sanatçıya imzası vardır müzik direktörlüğünde. Yaşar kardeşim ritim, perküsyon da bir numara, bizden devamlı konserlerde oluyor. Bas gitarda bugün yeni aramıza girdi bu çekimlerde. Alper kardeşim. Evet böyle. Çoktandır tanıtmamıştık orkestrayı ve bütün bu orkestrayı yöneten de İlker Çelik kardeşim benim. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben de. Evet. Burada emeğe geçen, heyecanımıza ortak olan,
0: evet,
1: bütün orkestraya, arkada gözükmeyen,
0: tabii.
1: Emeğe geçen arkadaşlara, herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Emeklerinize sağlık.
0: Şimdi Sibel'cim, sen bize bir türkü daha oku, iyi edersin.
1: Olur.
0: Yani güzel güzel gidiyor.
1: Memnuniyetle.
0: Hadi bize bir türkü daha oku.
1: Müzik, gönlünden türkü, ne? Hepimize her daim şifa olsun diyerek.
0: Olsun.
1: Evet. Bahçede Yeşil Çınar diyelim mi?
0: Evet. Diyarbakır'dan Celal
1: Güzel
0: Ses Üstad'dan,
1: evet,
0: gelsin. Muhalif ayağındadır bu bizim Elazığ'da da. Muhalif derler. İşte İsfahan'ın dik yokuşu, o yanı pembe malım, Bahçede Yeşil Çınar, bunların hepsi aynı kalemde türkülerdir. Buyurun efendim.

0: Sibel'cim ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Geldin, bizi şereflendirdin, onurlandırdın. Allah senden razı olsun ve yolun hep açık olsun inşallah. Var mı diyeceğin? Programımızın sonuna geldik çünkü.
1: Ben de sizlere çok teşekkür, öncelikle size çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Davet ettiğiniz için, birlikte bu güzel sahneyi paylaştığımız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var
0: Rica
1: olun.
0: ederim, rica ederim.
1: Her
0: Hak
1: daim
0: ediyorsun,
1: sağlıkla
0: geliyorsun.
1: yaşayın. Çok teşekkür ediyorum. Ben de
0: Türküler.
1: çok mutlu oldum. Türkülerle yaşıyoruz, türkülerle heyecanlanıyoruz.
0: Eyvallah,
1: Her
0: eyvallah.
1: daim türküler hepimize şifa olsun inşallah.
0: Eyvallah.
1: Sizlere de sağlıklı ömürler diliyorum.
0: Eyvallah.
1: Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Korodaki arkadaşlara da bizden selam götür.
1: Aleykümselam.
0: O yazıp da hangi ismini şimdi beceremiyorum diye söylemiyorum. Yani korodakilere.
1: Tamam.
0: Artık ismi değişmiş.
1: Evet.
0: Efendim gördünüz programımızı güzel bir şekilde getirdik sona kadar. Son türküyü bendeniz okuyacağım. Kerkük taraflarına gideceğiz. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Bugünlerde önemli Kerkük. Umarım bir statü kazanır Kerkük. Kerkük bizim Kerkük. Türk Kerkük.
1: İnşallah.
0: Evet. Kerkük'ün zindanına attılar rahmetli Cem Karaca. Çok güzel söylüyordu bunu.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.